0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlə programımızın anlayışınlarını qarşı alınız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 7 günü, Səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5 ayının 23 günü. Baş Tomuz.
2: Avul, bu qitimki programımızın asası məzmullarını tanıştırımız.
1: Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası, Govyen'nin muhabbi zunlisi Zhang Guoqing, Şincan'da təkşürüp tətqiq qaldı.
2: Bu yılın aldımkı 20'de Şincan tömür yoludu toşluğun yük 123 milyon tonluğu yitip, buldurku şu məzgildikidin 4.10% taştı.
1: Qarmay şəhəri sünni əqil qoşluğun hərəkət planını faal olğu sürüp, növbətdə 28 qollunuş muayyetini torğı çıxardı.
2: İli oblasti, beytərəb təpəkkür arqılıq məmuri işlər mülazimiti islahatını alğı sürüp, ticaret soğudu muayyetini sicil əlalaşdırdı.
1: Şincan boyunca Tunci Türküm'deki yetizde köşme olduğunu soğutuş üskünüsü Peyzivat'ta işe kiriştirildi. Öl miyibile, bizi bilindikandın ki yeni peti memleketinin herkes caylarına taksimlep yetküzüldü.
2: Bu haptadan başlayıp Şincan'daki otur başlangıç mektepler yazlık tatil mezgeliğe kadem koyudu. Cayla ailemle mektepine maslaşıp, bihatarlık müdafiye sepini müstakimlep, balalarının öz yetilişini, ortak koğdaşını teşebbüs kıldı.
1: Emdi haberle anlanla.
2: Şinhua agentliği haberi. Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası, Gouyan'nın muhabın sonlisi Zhang Guoqing, 7 ayının 2 gündün 5 günü gece Şincan'da merkez karqalarının Şincan'ın kes tərəqiyatını kollaşı ve iş qoruluşunu ilgir sürüşüge münasibetli hizmetlerini təkşürüp tətqiq qildi. O, bunlarını təkid dedi. Baş Şuji Xi Jinping'nin Şincan hizmeti toğırsız etki muhim sözün ruhini çoğunkır ızcıllaştırıp ve əməliyleştirip, yeni dəbirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük ızcıllaştırıp, kəsb arqılı kuvvet berişini yanımı küçeytip, iş qorulaşdırış yönlüşünü gəvdiləndirip, mərkəz karxalarının Şincan'ı yardan beriş universal ünümünü aşırıp, sosial

0: içinin kaplaş dairesine sıcılı kemeytimiz.
1: Stansımız kabri. Aksu şehirdeki sakçı işlerine şıltıldıgan tüncü ademsiz çarlaş optimobil yıkında kocularda vazife icra kılışkı kırıştırılıp şehirnin amollıkını idar kılışka pen texniki küçük koşuldu. Sakçı işlerine şıltıldıgan ademsiz çarlaş optimobil yıkında muyan her günü Aksu şehirnin şehir rayonudaki asas kol yol, meydan ve mektep etrafıdaki yollarda çarlaş meşgulatı kıldı. Aksu şehirli Gong'an idarisi Katnış Başkuru Çoğun Atırdı'nın halıq saxtısı Ali Can Yasin, ademsiz çarlaş optimobilinin aldın bekitilgen lengye boyca öz aldığı çarlap, tosal qollardın əkli iktidarlıq özünü daldıq elib, 360 graduslıq bütün körünüşlük telekamerada yol yüzünün əkbalini ər baqı sürətki tartalaydıqalıqını tonuşturubundaq dedi. Sakçı işlerine şıltıldığan bu ademsiz çarlaş optimobili, optimatik eyleş, əkli iktidarlıq pərqlendiriş texnikisi yuğurulgan köşmüz sakçı işleri terminali. Adem bilen maşinini maslaştırış əndesisi kolunulgan. Buna da asası vazife icra kılış hizmetini qobul qılıp, sakçı küşleri cahatiki dikkatini, qiyin meselelerini bertaraf kılış hizmetiye merkezleştiriş şıqaşırılıdı. Sakçı işlerine şıltıldığan bu ademsiz çarlaş optimobili çeklimesiz üzüldürmeyi çarlap, yolunu ilgili verip toxtığan optimobilini dälcaydı pärklendirip, katnaş kanunu'a xilap kılmışlarını optimatik süratki tartıdı. Çarlaş optimobili da bir kunupki bilen sakçıgı məlum kılı sistemisi, bütün yürüşlük ciddi işlerine taqabül duruş üskülleri toluq bulup kalmay, ademsiz uşku bilen birleş şiperketlenip, boşluk, yer bir gevirleşken olun iliş, tizgiller sistemisi barpa kılıp, tasadbi bəqa yüz bergen nəx meydan körünüşüne, şu vaqtının özde yetküzüp, adem ekimi, optimobil ekimini raballaştırış iktidarı ege. Alican Yasin mındaq dedi. Bunun da hem çarlaştaki ölük bulunlarını doldurup, sakçı ahvalı boyca inkas kaytırış vaxtını kıskartkali, hem sakçı küçünü ünümlük teyceb, yolunu başkuruş, tizgilleş ve universal sakçı işler hizmetinin ünümünü omam gözlük östürgülü buludu.
0: Stansımız haber. Şincan Yakşıcay. Menin altıyım temizdiki, Altay vilayetinin 2026 yıllık medeniyet sayahat yugurumu terakiyatını tonuşturuş, hem körek faaliyeti, 7 ayının 4 günü Canye şehri Gencoğu Fuçın'da elip verildi. Faaliyet meydanı da caranlık ve yakınlık dumbura, kobuz, katarlık ananimi çalgılar aldı bileni yanırap, nah meydan keyfiyatını közünü yumup açıkça canlandırdı. Altay'ın güzelliği namlık nakşı usul, mumluk, çonkur yesiyatlık bulup, canlılık suretleş, təsirlik nakşı sadası arkalık, Altay'ın karlık dağ, yaylak, derya, köller girelişip etken güzel mənzirisi suretle verildi. Kamçı oynatıp nakşı etiş namlık usul, coşkun orundulup, cesur usul erkiti arkalık Altay'ın əsli örüp adeti toluk namayan kılındı. Nadir körekler Şucay'daki nurgun şehir ağlısı sırtın gelgen sayacılığını kadimini toktutup görüşke gelip kaldı. Canlıye şehri ağlısı tavukhın mındak dedi. Kişini tolumu hayacallandırdıken her bir numar koyuk Şincan hastalıkı ilgi bulgaçka yaylak, köl, karmuz menzirisi köz aldığımızda turgan dekli bilindi. Bu kitimki faaliyetini Atonum Raylık Medeniyet ve Sayahat Nazareti, Gensu Ölkülük Medeniyet ve Sayahat Nazareti baş bulup ötküzgen. Atonum Raylık Medeniyet Sarıyı, Gensu Ölkülük Medeniyet Sarıyı, Altay Vilayetlik Medeniyet Tenterbiye Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi, Canye Şehirlik Medeniyet Radyo Televiziya ve Sayahat İdarisi ötküzüşünü üstüge algan. Oyun aralığında Altay vilayetinin medeniyet sayahat tonuşturucusu sahneye çıkıp sayahat mahsus temizlik tonuşturucusuna kanat yaydırıp Kanas, Köktokay hem de Töğüt Pesil ve Karımız sayahati katarlık ela süpetlik medeniyet sayahat baylıklarını her taraflımı düşündürüp sualı cevap veriş hem türdükü buluş halkısını maskademde yolu koyup Altay'daki herkese çoğun menzeri rayonlarının şikbeliti medeniyet icadiyeti katarlık has soğukatlarını haksız soğuk kıldı. Canye şehir ağlısı Van Yen mındak dedi. Kazak milletinin kolduya salgan gayri maddi medeniyet mıraslarını görüp nahit huşal buldum. Balamga nefis baş bezgi elip verdim. Bekçiraylıkken. Gencoğu Fuçın Saya

0: Ziya ve Sayahat İdarisi Partiya Grupsunun Esası İdarının Muavun Başlığı Tian Du Chang mündak dedi. Bu kitimki körek şehir ahalılarına işki aldıdılar. Altay'ın özgücü örüp adetlerini yiz kıldırıplı kalmay. Yine işki cayının medeniyet sayahat baylıkının ortak bahariliniş, danlık markalarını özara kengeytiş için mühim kövrük hazırlap verdi. Gancumu bunu fırsat bilip, Şincan, Gansu, İşkicay'ın medeniyet sayahat cahitki çunkur almıştırışı, mas terakki kılıçının yeni sayıpsini açımız.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. 13. nöbetlik Şincan Hattatlık okutkocularının Mamka planı Hattatlık amıbi menbettarlığı boyca terbiyeleş kursi tünügün Ürümçi'de ders başladı.
0: Bu kitimki terbiyeleşke Aptanım rayonunun arkayız çaylardaki 460'dan artık birinci sep okutukçısı katlaştı. Dersler Cuanşu, Lişu, Kayşu, Şinşu, Savuşu'dan ibaret 5 çok xet şekli maharet okutuşu ve oymuçılık kesbi bilimlerini öz içi aldı. Şunun bilen bilinen mekteplerdeki xattatlık dersxanı okutuş usulü, xattatlık, ressamlık, ictimai teşkilatı kuruluşu, güzellik terbiyesi, ders layihası katarlık, emeli dersle karatmalık tesis kılınıp, kesbi maharet yetildiriş ve okutuş iktidarını östürüşke ten itibar verildi. Kelpinaya Gezlik Bazarı, Bağlık Başlangıç Mektubunun okutukçısı Pın Çivuliyin mındak dedi. Hazır mektubimiz xattatlık dersine daimlik derslikke kirgizdik. Dersin kin yana mahsus xattatlık kızıkış sınıfı tesis kıldık. Bu kitim Mamka planına katlaşıp köprak tecrübe toplaşını ümit kılımın. Kaytıp bargandan kin öğrengen mezmurlarını dersxanda kolunup, balılarının estetik safhasını östürüp, Junhua ananevi medeniyetinin sihri küçünü teyhimi yakşı his kıldırmen. Bu kitimki terbiyeleşni Aptonum Rayonluk Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi, Aptonum Rayonluk Ma'arif Nazareti, Memleketlik Mamka Planı Moderiyeti Katarlık Orunla baş bulup ötküzgen bulup, 7. ayının 18. günü geçi devamlaşıdı. İlginlikçe Mamka Planı, 2014. yılı Şincan'da emeliyleşip yolu koyulganından bu yan, Aptonum Rayonluk 14 Vilayet Oblast şehrini kaplıgan 4 derecelik ölçemleşken terbiyeleş sistemisi tedirici berpa kılıngan. Hazırlıkça bu tür boyutu cemi 47 karar amıvi menfaatdarlık terbiyeleş kursu geçilip, her millet okutukçı işçi hizmetçiden 13 milyon köpüreki yetiştirilip, Cenubi ve Şimali Şincan'daki asasi katılan mekteplerinin güzellik terbiyesi baylıkı tekşif olmasılık, okutukçular koşunu aciz buluşta kemtüklük, ünümlük toluklanan. Aptonum Rayonluk Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin muavin reisi, Aptonum Rayonluk Hattatla Cemiyeti'nin reisi Can Hunlin mundak dedi. Keyingi qadamda Yezdi kent mektepleri Nahiya rayonundaki asosiy qatlamla Bingtondaki oliy mektablarga güzellik terbiyesi baylıqını sijil mayillashtirib, Chigir rayonunda yıldız tartıdigan her millet okutukçı okuyuşlarga mulazimet qiladigan uzak unumlik ommaviy manfaatdorlik güzellik terbiyesi ulgu qurilishini barpo qilamiz.
1: Stansimiz xabari. Bu haftadan başlap Şinjanın her qaysi joylardagi o'ttir boshlang'ich maktablar yozliq ta'til mazkiliga qadam qo'yadi. Joylardagi ma'rif idoralari o'quvchilarning ta'tilini tinch, sog'lom, ma'nilik o'tkazishiga haqiqiy kafolat qilish uchun orqa-orqadan o'quvchilarning ota-onalariga yozilgan xatni e'lon qilib, oila bilan maktab moslashib, bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlab, bolalarning o'sib yetilishini o'rtaq qo'g'dashni tashabbus qildi. Bexatarlik dam ilish mazgilidagi turmushda muhimning muhimi. Yoz fasli suvni tunchiqib kelish ko'p yuz beradigan mazgil. Joylardagi ma'rif idoralari ota-onalarning bolalarga suvni tunchiqib kelishning oldini olish bexatarlik tarbiyasini kuchaytirib, bolalardan o'z oldiga suv uzmaslik, o'z maylichi boshqalar bilan birga suv uzmaslik, ota-onasi yoki o'qituvchisi yetaklamagan ahvolda suv uzmaslik qatorliq oldini qilmaslik prinsipiga rioya qilishni qattiq talab qilish. Agar hamrohlari suvga cho'kib ketsa, darhol yuqori ovozda qutqizishni talab qilib, cho'g'larni yordam so'rashni eskertdi. Jismoniy va ruhiy jihatdan ko'ngil bo'lib, mashg'ulot va dam olishni muvofiq o'rinlashtirish lozim. Ürümçi shaharlik ma'rif idorasi ota-onalarga dam olish mazgilidan foydalanib ko'proq yuqori sifatli hamroh bo'lib, Dala hərkəti, ailə işləri

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde 1006. şişi Beytar Teğe Çarıcılık Meydanı'nın Beydo yol başlaş sistemisi, Çarıcılık'ın öde oltırıp çarıvı bekşini riyallıkı aylandırgallıkı doğrusu da sözler birimiz.
1: Beytar Teğe Çarıcılık Meydanı'daki çöllük Çarıcılık Meydanı'daki çarıcılarının yan telefonu yeni çarıvı kamçısı'a aylandı. Beydo çarıvı bekiş abdidalını alsanız, tögülerinin hazırkı oranı, hareket izi, salametlik ahvalını inek körgülü buludu. Bunların hepsi de her bir çarıvının boynudaki küçük oran belgeleş asması ve bedenindeki elektrolluk özekke tayınladı.
0: Ahale, kalım, ilgiri tögü izdisek 2-3 gün izdep mi tapalmaydık, kışta bek tonlap gitettik, bazı da 100 kilometre yol yürüsek mi tapalmaydık dedi. Beytar Teğe Çarıcılık Meydanı Çigara rayonu caylaşkan yeriken muhitin naçarı ilgiri çarıvı

0: izdeşke köp vaqt ketetti. Yitip ketiş nispeti emgek sıcılıkı yukarıydı. Bu neçe evlat çarvıçlarının ortak eslimisi. Ahale duyi devlet bay mundaq dedi. İlgiri töge bekiş bek cephalık idi. Yazdı sık, şamalmı küçlük idi. Bir günde mod sekilet bilen tögege ergeşip 40-50 kilometre yol yürettim. Yolda hatta bir yutum sumu içelmeydik. Her günü üstü beşim çan tozanı melinip gitetti. Öge kelip gep kılgudek mi madarım kalmaydı.
1: Bundak özgürüş, pen teknika arkalık çarvıcılıkını güllendirişinin yarkın ipadılınışı. Bu yıl Beyta Teğe Çarvıcılık Meydanı Beydau Aklı İktidarlık Çarvı Bekiş Sistemisini umum yüzlük kengaytıp ve umumlaştırıp, çarvılarga orun bekitiş asması esiş, toğru orunlu bekitişini əmelge aşırış, ızını tekşürüş, sağlamlıkını közütüş, elektrolluk, kaşalaş bir gevdiləştürülgən başkuruş, kontrol kılışına ışıqa aşırdı. Bunun bilen, çarvıcılar çöllükten üzül kesil azat bulup, dalıdı yitip kopup, keç gündüz çepip yürüdüğen ənənvi mal bekiş usulü bilen hoşlaştı.
0: Kalim mundaq dedi. Hazır öyde yan telefonga karapla çarvı bakalayımız. Yine yaşanğalların halıdın haber elip başka işlerini kalalayımız. Çarvı bekiş yer terişinin işkilisigi dâhli getmeydi. Duyi devlet bay mundaq dedi. Aklı iktidarlık çarı bekiş işgi aşırılgan denkiyen erim bilen aşkanı aştık. Ticaret kılavat kanımızga 20 yıl boldu. Soğudumuz nahayeti yakşı. Her günü konu heridarla keledi. Aşkanı da aldıraş bolgaçka anda sanda telefonu karab tögelerinin kayardı işgeldikini enik bileleyimiz. O ilgiri keçi kündüz tögelerinin kendini yüretti. Hazır özünün aşkanısı da oltırıp bir taraftan yan telefonda tögelerinin hareket izini görüp, yani bir taraftan aşkanığı kirgen mihballarını kütüp, külleri kündün künge ümitki toldu. Beyta Teğe Çarvıcılık Meydanı'nın muamın başlığı Hu Haybin mundaq tonuşturup mundaq dedi. Beydau aklı iktidarlık çarvı bekiş teknikisini kengaytıp otlaqtın paydalanış nispetini 40% östürdük. Çarvıların eyboluş nispetini 15% aşırdık. Ahalilerin emgek sıcılıkını bir vasıta yerim kemaytıp kişi beşi kerimini 20 milyon aşırdık. Çarvıcılık meydanlarda yazda nöbetleştirip çarvı bekiş otlakını aram aldırışını yolga koyup otlakların yepinci ösümlük bilen kaplanış nispetini puhtık kademde aşırdık. Çarvıcılıkını yeşilleşiş, inçkileşişki karab tıpını tez özgertip, ekologiya önümü, iktisadi önümü ve cemiyet önümüden ibaret üç taraf ortak payda ilişini işe aşırdık. Şunakla çarvıcılığa pen tekniki elip gelgen özgürüşlerini hakiki his kıldırdık.
1: 3 günde tögü tapalmaslıktan öyde oldurup çarva bekişkice, tögü bakkucudan aşkanı lobını bolguca, ısık, şamaldı kilişten yan telefon arkalık nazarat kılışkıcı bolgan, pen teknika arkalık çarvıcılıkka küç koşudugan, akıl paraset arkalık gülün işge yetekçilik kıladugan ıslahat özgürüşi. Beyta Teğe bütün rayonada kanat yaydırılıp, Çigra rayon çarvıcılık meydanıdaki her millet ama pen teknika arkalık çarvıcılıkını güllendiriş paydasından hakiki behriman kılınıp, yezi kentlerini güllendirişke küçlük hareketlendirgüç küç koşuldu.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıq

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselip atan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Gulca Aksu Tömür yolu da bütün liniya boyunca kuruluş başlanıqalıqı. Bu Tianşan'ın canıb şımalını tutaştırıştaki yeni bir zor bösüş hesaplanıqalıqını tonuşturumuz.
2: 6. ayının 30. günü devletinin noktalık tömür yol kuruluş türü Şincan Gulca Aksu Tömür yolunun bütün liniyası da kuruluş başlandı. Bunun bilen bu kuruluş umumyüzlük tez kuruluş baskıcıga resmi kadem koyup, Şincan'ın 15. 5 yıllık planının yakşı başlanışı üçün puhtı katnaş tergi berba kılınıdı.
1: Uzaktan bu yan Tianşan toğrısıgı sozulup yatkan coğrafyalik tosuk şekillendirgeçke, Gulca bilen Aksu otturusudaki tömür yol katnaşı, Ürümçe Turpan'ın aylanıp ötüşkü mecbur bulattı. Bütün 1616 kilometrelik musafege tahminen 16 saat vakit gitetti. Uzun ayrılıp ötüş izcil türde Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'ın amil oburuti rayılla masli şişini çeklep kilivatkan açkuşluk boğma halet bulup gelgenedi. Gulca Aksu Tömür Yolu, Gerber Rayon Çigara Tömür Yolu'nun yadırılık terkibi kısmı buluş süptü bilen Cın Korgas Tömür Yolu'nu Cenubi Şincan Tömür Yolu'a bivası tutaştırıldı. Aldıngı baskışlık kuruluş 2025 yılı 9. ayda başlanıgan. Bu kıtım bütün liniya boyunca kuruluş başlanıgan denkin 2032 yılı 12. ayda pütüp katnaş başlaş planlandı. Bunun bilen Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'a berip girişte Turpan'ı aylanıp ötüş tarihiga üzül kesil hatimi berildi. Gulcu vokzalıdan başlanıp Aksu vokzalıda ahırlaşıdığan bu tömür yolun umumi uzunluğu tahminen 798 kilometre. Bunun içi de yeniden yasılıdığan gol liniye 460 kilometre. Bu tak liniyelik elektrileşken yolucu yük ortak liniyelik tömür yol bulup layihadaki saatlik süreti 160 kilometre. Bütün liniyede cemi 22 vokzal tesis kılınırdı. Hazır bar vokzalını özgertiş ve kuça okurbulak tömür yolunu elektrileştirip derecesini östürüş maskademde yolu koyuldu. Katnaş başlanıgandan kin Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'ın katnaş aralığı bir vasıta 800 kilometre kıskartılıp 8 saat etrafında yetip bargılı buldu. Vakit boşluk aralığı bir vasıta

0: Техимы тез сыртқы тош имканетіге иге қылыплы қалмай яна Эли дәриясы вадысы. Байымбұлақ қатарлық линия бойыдеге мәдәниет саяхат байлықыны техимы жалландырып, адам, әшия оброты, үшір иқымының тез өткілішіні ілгірі сүріп, езі кәнтіләні күллендіріш вә район ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрақиятыға ең әркетлендіргіч күч қошуды.
1: Gulja Aqsu Tömür Yolu Şinjan'ın Şinjan işçini halkısıman tutaştırış, Şinjan'a kirip çıkışını tezletiş, Cenubi Şinjan bilen Şimali Şinjan arasındaki katnaşını ravallaştırış nişanını işkaşırıştaki açkuşluk uğurlaştırma. Yakınki yıllarda mıyan Şinjan'da tömür yol kuruluşu davamlık tezletildi. Kumul Şarkı Vokzalı'nın kengaytip özgertiş kuruluşu müddetten burun tamamlanıp, yıllık yük toşuş ıktidarı 178 milyon tonluğu yetti. Jiangjun Miao Nun Tömür Yolu'nun köpetip yasaladığan işkinci liniyası işe kiriştirilip, energiya bilen ta'minlashki kapalatlık kılış iktidarının derisi yana östürüldü. Lopnur Çakılık Tömür Yolu'a relis yat kuzuş müddetten burun tamamlanıp, Cenubi Şinjan Tömür Yolu'nu kengaytiş özgertişte baskuç karakterlik neticile kulgu keltirildi. 2026 yılının aldığı yerimde Şinjan Tömür Yolu'nun yük toşuş miktarı 122 milyon tonluğu yetip, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş, portladın mal ötküzüş, Cüngü Avrupa nöbetçi poizlerinin katnaş miktarda birdek tarihteki yeni yukarı seviye yaratılıp, emeli kuruluş kılış emeli neticesi arkalık, Tianşan'ın canıp şimalının terakkatı teziltilip, katnaş güçlük devleti kuruluşu yögemi resmige kıynık, Rangdar sahibi pütüldü.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, programımızdan ahırada Tianşan Qarğaylarının Yıldızı Bir Tutaş namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığı ten sağlıklı zor baylık programı.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyileş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Örmelik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programı sanlışınlarına karşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırdali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şıtin abonecilar terminalı da maskadamda anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu kıtımkı programımızda mündaq məzmullar da anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sayfamızda Şinjan'ın şəxslə davalını soğurdısı buludu, yani təsvir buludu, torğu çıxırıldı deyən xəbər diktinlarda buludu. Sağlamlıq bilimlerini əmmi ailəgi yetküzəli sayfamızda baş tomuz məvsumuda qandaq kütünüş gerek deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sayfamızda sus rəngli kiyimlər tərdin asallı sarğıyıb gedidu. Qandaq qılış gerek deyən məzmun diktinladı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdə diqqətinizlə programımızın təfsili məzmunları da bulsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Keselliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşniñ äŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış därsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlärini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sayfamızda başlığımız mevsumda kandak kütünüş gerektiğe mezmunda sözlep birimiz. Bugün 7. ayının 7. günü. 24 mevsumu işçilgi başlığımız mevsumi. Başlığımızın gelişi yazının tomuz mezgeliği kırgelikiden direk bir adı. Burundan başlığımız tomuzgu ulaşar, sık evcigi çıkar. Başlığımızda ve tomuzda adam kaskangu dümlengendek bulup gider deydiğen gep var. Baş tomuz uda yukarı temperaturga duç kelgende ısık evcigi çıkıdı. Baş tomuz kırgenden kiyin tomuz ısık hava rayi tekimi gevdilinip adam köp terleydi. Xoraş köp buludu. Türlük sağlamlık meselelerimi kaini kainiden peyda buludu. Şuna cungi tibabda da baş tomuz mevsumuda kuvvet toluklaşkı dikkat kılıp ısıkını kaytırıp ısık ötüp gelişinin aldığını iliş takitlenedi. Baş tomuz mevsumu kırgende 6 işini yakış kılış lazım. 1. Yangçini kuvvetleş gerek. Tomuz gülleri yangçi acizlaydı. Bu, cismani küç, mağdur yetişmezlikini keltürüp çıkırıp, organizmının ıhtıdarını tüvelli tüvididu. İmmunitet ıhtıdarı tüvellip kese, zukam, aşkazan üçey keserlikleri peyda buludu. Takabül turuş tedbiri. Öy işçi bilen sırtının temperatura perki bek çoğun bulup ketmezlik gerek. Öy temperaturusunu 27 Celsius gradustan saklaş lazım. Bek tüven bulup kesi bulmaydı. Kıskısı, yaz peslede salkın, kurgak, rahat muhitti yaşaş, salkınlıkını koğuluşup, her hıl keseliklerinin payda buluşudun katlık saklanış lazım. 2. Öl ısıkını yoktuş gerek. Yazda ısık ve höllük köp olsa, adamdan beşi iğirleşip, mensa ağırıydı. Asalla hamışlık, hargıllık, demi sıkılış, iştahazı tutuluş ehvalları görüldü. Bedeni höl ısık kişilerinin alkını bilen tapını daim kızdıydı. Onun üstüge nemi hava bilen ısık havanın tesirde asalla kavziyet bulup kalıdı. Takabül turuş tedbiri. Yemek içmek yaksız buluş, hazım kılışka kolaylık buluş, ısıkını kaytırıp, öllükni ravallaştırdığan yemekliklerini köprek yiyiş gerek. Meslen, maş omuçi, niloper yopurmuqı omuçi, kızıl kiçik pırçak omuçi katarlıklar. Yine öğünün nemlikini yakıştan şep, derizlerini köprek içip hava almıştırış lazım. 3. Uykuğa yardan beriş gerek. Yazda gün uzun, keç kıska, onun üstüge keçinin temperatürsü mü bir kadar yukarı bulup, bazı kişilerin keçide yakışı aram alalmasını keltürüp çıkırdı. Cungi tibabıda boyunca etkanda, bundaq yangçi bilen yinçinin tamponsızlığı yürek kan tumur keseliklerinin payda buluş xavipini aşırıydıdı. Meslen, kan besimi örlep getiş katarlıklar. Yeterlik uxlaşka kapaletlik kılışınız tavsiye kılınıdı. Muşunda kılgandıla andın bedenin türlük fonksiyalarının normal ayılınışını saklıqılı buludu. Kuramıgı yetkerlerinin her günü 7 saat yukarı süpetlik uxlaşka kapaletlik kılışı tavsiye kılınıdı. 4. Təmi küşlük yemekliklerini az yiyiş lazım. Bazı kişiler ısık havanın təsirine uçurab, iştahası tutuludu. Şuna yağsızıraq tamak yiyisi buludu. Yaz peslede şeker, tuz tərkibi tövən, karbon su birikmesi, aksıl tərkibi yukarı yemekliklerini köprek yiyiş. Acık, yağda etildirip pişirilgan yemekliklerini az yiyiş gerek. Yaz peslede donguğa, ak lobu, şoklu katarlıq, öllükünü yoktadığan, aşkızan üçey ıhtıdarını yakışılaydıgan yemekliklerini yiyiş. Tatlıq su belikini köprek yep, kızıl göşini az yiyiş. Cömünsü çeyi, arp çeyi, cuhar gül çeyi, kudin çeyi, maş suyu katarlıqlarını içiş tavsiye kılınıdı. 5. Kayfiyatını turaklaştırış lazım. Hava ısık bulgaçka kayfiyat asalı davalgıp, hayacalanıp, kan besimi örlep, yürek meni kan tomur keserlikleri asan payda buludu. Kayfiyatının davalgışı bek çoğun bulup kesi yana, aşkazan üçey ıhtıdarının kalayım kalışını keltürüp çıkırdı. Nefes sistemisi keserlikleri, meslen, zıq kesli katarlıklarımı kayfiyat bilen nahaydı zor derecede münasifetlik. Anlı kalda kayfiyatınızı tanışışınız tavsiye kılınıdı. Yürek, meni kan tomur keserliki, yukur kan besimi bar kişiler yazdı çoğum kayfiyatını kontrol kılışkı dikkat kılıp, tınış kayfiyatını saklap, keserliknin kozguluş xavipini tövelletiş gerek. 6. Küşlük hareket kılmasık lazım. Yazda muvaffaq hareket qilish, quyosh nuri ostida hareket qilmaslik lazım. Yazda hareket qilganda ter ko'p chiqadigan bo'lgachqa, vaqtida suv to'liqlashga diqqat qilib, ko'p terlash sababidan qonning yepishqoqligining o'rlab ketishining oldini olish kerak. Tamoqdan keyin 1 soat hareket qilish, hareket bek kuchlik bo'lib ketmaslik, ko'p terlamaslik tavsiya qilinadi. Sayli qilish, osti yugurish, suv uzish qatorliq harakatlar yoz faslida elib berishga nihoyatda mos keladi. Yana ko'proq suv ichib, vaqtida suv to'liqlab, yurakning yukini yengiltish lozim. Bosh tomus mavsumida kutinishda 3 xil esil yemaklikni yeyish tavsiya qilinadi. Birinchi, xuangshan yeyish. Xalq orasida bosh tomus mazgilidagi xuangshan odam giyohdan qilishmaydi deydigan gap bor. Bosh tomusning oldi kaynatiga bir oyda xuangshan eng quvvat to'liqlaydi. Jongyi tibabida xuangshanning tabiiy mo'tidil ta'mi tatlıq bo'lib, badanni quvvatlash, jigar tolini quvvatlash, o'llikni haydash, pay so'ngaklarni chingitish qatorliq roli bor deb qaraladi. Bosh tomus mazgili xuangshan yeyishga eng muvofiq keladigan bo'lib, yoz faslida yemakliklarning hazm bo'lmasligidan kelib chiqadigan ich surishning oldini oladi. Yana yurak qon tomirlarini osraydi. Xuangshanni dumlab pishirsa eng yaxshi bo'ladi. Uningdan boshqa bosh tomusning oldi kaynida tatliq suv beliqi, hayday qatorliqlarni ko'p yeb berish salomatlikka foydaliq. 2. Lian ao yeyish. Uzoqdan buyon bosh tomusda lian ao yeydigan odat bor. Lian ao tarkibida kaliy, vitamin C va yemaklik tolasi bir qadar mol. Oq lian ao tarkibida oksidlanishga qarshi turadigan polifenol turidagi moddalar bor. Tarkibida kraxmal mol bo'lgan lian ao bir qism asosli yemakliklarning o'rniga dastilsa,

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Aldıkerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın abonuçla terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah bu iç anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayıbımızda Dölet Apet'in müdafiyeliniş, Apet zeynini azaytış, Apet'in kutkuzuş komiteti şanısı ciddi işlağı takabül duruşunu başkuruş ministerliği ciddi işlağı takabül duruş, Xatar'dan Apet'in kutkuzuş maddi eşyalarını başkuruş hizmetini yenimi küçeytişini tətqiq qılıp orullaşdırdı. Şincan bir gevdiləşken sallıq məlumat baylıqı mülazimət supsı kurdi deyən haberini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde süratini aşırıp haydab, karıgıçısı yok küçük balını soğuvatken de harisi sadır kılıkçı, vesile kılıkçı cevapkarlıkını ten üstüge alıdı degen Dilo misalini diktanlağı sunumuz.
3: Ama üçün emeli iş kılıp beri sahibimizde bezeş karız macralarını bir punkt şekilde əpçilik bilen hal kıldı. Ama levhe soğuk kılıp rahmet etdi degen mezmunda sözləp birimiz.
2: Hem de diktona bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yakında devlet Apet'ten müdafiye alınış, Apet zeynini azaytış, Apet'ten kutkuzuş komiteti işhanesi, ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş ministerliği, ciddi işlağı takabül turuş xatardın, Apet'ten kutkuzuş maddi eşyalarının başkuruş hizmeti məxsus yığını içip, ciddi işlağı takabül turuş xatardın, Apet'ten kutkuzuş maddi eşyalarının başkuruş hizmetini yanımı küçeytişini tətqiq qılıp alğısıl ciddi.
3: Yığında mundaq görsətildi. Yaqın qıllardan bu yan ciddi işlağı taqabül turuş, xətərdən apətdən qutquzuş maddi əşyaları kapalıtı xizməti dövlətimizin ciddi işlağı taqabül turuşunu başqırış sistemisini qayta bərpa qılışığı əgişib çoğunqır ıslaq qılınıb, tarqaq başqırışdan bir tutaş pilallaş, maslaşdırışqa, yirik kapalətli qılışdan dəl cayda yuqır ünümlük buluşqa ötüştək tarixi buruluş işqa aşırılıb, Apet, hadislerini bir taraf kılıçta mühim, eğirt kuluk ve can tomurluk rolü cari kıldırıldı. Keskin, mürekkep apet vaziyeti ve ciddi işlağı taqabül duruş, xatardan apetten kutquzuş vazifesinin ihtiyacı aldı da, kısmen rayonlarda ciddi işlağı taqabül duruş, xatardan apetten kutquzuş maddi eşyalarını başkuruşta yanıla bazı kemtülük meseleleri mevcut.
2: Yığında bundaq talep kılındı. Siyasi yetekçilikni yenimi küçeytip, maddi eşya zapısını başkuruş hizmetini yakşı işleştiki təxirsizlik duygusu, mesuliyet duygusunu hakiki küçeytip, mesele yönülüşü, nişan yönülüşü, netice yönülüşü de çıntırıp, ciddi işlağı takabül duruş xatardan, apetten kutkuzuş maddi eşyalarını başkuruş hizmetini yakşı işleştiği ammanın amallığı, al ehvalığı münasifetlik nuhtuluk vazifi kılıp, apetten müdafiyeliniş, apet zeynini azaytış, apetin kutkuzuş umumiyetinden pilallap algı sılcıtış gerek. Bihutluk ideyası, tələy sınaş psikisi və qiyinçiliqdın korkuş kəyfiyyatını qat'i tügütüp, maddi əşya başkuruşunu həqiqi inçke cayda tutuş, cayla və tarmaqlarının məsuliyetini çıngıtıp, məsuliyetinin yepik algısını şəkilləndiriş. Xizmət tədbirləri də yenilik yaratıb, köp xıl zapas saqlaş yollarını ravallaşdırıb, uçurdun ortaq bəhərliniş mexanizmini takamullaşdırıb, bir tutaş başqırış sistemisi supsini mükəmməlləşdirib, hər qaysi tərəflərinin xizmət

0: birikme küçünü mücessemleş. Uzak ünlülük mekanizm orantıp, hayatlık devriliğinin her kaysi halkalarındaki ölçem ve kaidelerini mükemmelleştirip, tüzümünün katlıkı arkalık hizmetinin sicili, ünlülük algı sülcütülüşüne hakiki kapalet kılıp, hakiki türde ciddi işlağı takabül turuş, hatardın afetin kutkuzuş maddi eşyalarının başkuruş hizmeti seviyesini yeni bir yeni pelleği götürüp, ciddi işlağı takabül turuş, hatardın afetin kutkuzuş işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatına bütün güç bilen direk bulup, afet rayonundaki halk anmasının hayati mal mülük bir hatarlıkıya kapalet kılış gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Yakında Abdunum Rayonlu Halk Hükümeti Akbarat İşhanesi, Şincan'ı pen teknika arkalık güllendiriş stratejiyesini çoğunkır yolga koyup, şaraitka karab iş görüp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini terakki kıldırış baş temisi de Akbarat ilan kılış yığını ötküzdi. Şincan bir gevdeleşken sallıq məlumat baylıqı mulazmet süpsi qurup, Abdunum rayonunun şu derecelik 62 oranının cəmi 12 milyard 680 milyon sallıq məlumatını yığıb, 26.15 TB sallıq məlumatını toplab, Abdunum rayonundaki tarmaqlarını 109 milyon qeytim ortaq bəhərliniş mulazimeti bilən təminləb, sallıq məlumat can tumurini ünümlük qıravallaşdırdı. Bu yıldan bu yan Abdunum rayon, Toru Küşlük Döleti, Rakamlik Cungo Kuruş Stratejiyelik Orullaştırmasını çoğunkuru əməliyleştirip, sallıq məlumat mühim amilini bazarlaştırıp təqsimləş islahatını asası liniya kılıçtı çıngdırıp, süni əxli iqtidar koşulgan hərikdini çoğunkuru yolu koyup, şaraitka qarab iş görüp, sallıq məlumat baylıqını canlandırıp, sallıq məlumat kımmetini koyup berip, rakamlik Şincan kuruluşunu zor küş bilen algı sılcıddi.
0: Sallıq məlumat amili tüzüm sistemisini takamullaştırış üçün Şincan, Abdunum rayonunun sallıq məlumat amilini bazarlaştırıp təqsimləş islahatını yolğa qoyuş layihəsi. Abdunum rayonunun amivi sallıq məlumat baylıqı hukuku biriş ticaretini yolğa qoyuş təfsili qaidisini tüzüb tarqıtıp, sallıq məlumatını belgelemege uygun oborot qılış, yukarı ünlülük paydalanışını tüzüm kapalıtı bilen təmin edildi. Hesaplaş iktidari ul əsləhələrinin direklik iktidarını sicil östürüp, Şincan dövlətinin hesaplaş iktidarı bilən elektri energiyasının maslaştırışını aldın yolu koyuş, aldın sınaqlış vəzifisiga paal qatnışıp, bir türküm əqli hesaplaş mərkizi kuruşku türkü boldi. 2025 yılının ahırgıca hesaplaş iktidari kölümü 25 bin piyi yetip, Şincan'ın hesaplaş iktidarını çoğunluğu kırgızış, Puşuk'ı hesaplaş katarlık bir türküm belge karakterli kuruluşla işe kiriştirildi.
2: Sünni əqli iktidarını kullanış kuruluşunu çoğunlaştırıp, Abdunum rayonu maarif, davalaş, yaşanğanlı kütünüş, işqi oralaştırış qatarlıq noktalıq sahələni çörüdəb, kiçik gözneklik, önümü tez bolğan 20 noktalıq kullanılgan sahəni tallab, sünni əqli iktidarının əməli kullanış ehtiyacı təxirsiz, əməliyilişiş önümü körnərlik bolğan sallıq məlumat toplumi kuruluşunun süpütünü özdürüb, önümünü aşırıb, sünni əqli iktidarını türlük kəsiblərgə texımı yaxşı küş qoşub, hər millət amığa texımı yaxşı mulazmət qılış imkaniyetiga ega qildi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Şinjan radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
4: Tamaqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
3: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
4: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde süratni aşırıp haydab qarğıçı yok kiçik balını soquvatken de hadisi sadır qılğıçı vesile qılğıçı javobkarlıqni tağ üstüge alıdu degen dilo misalını anglaysizlar. Haydashda behastalik qilish vasilik yetersiz bo'lish sababidan jang eks bilan sayikis durbiljin noyalik xalq sot mahkamasining murassa ishxonasida uchrashdi. Ikkilan bir qitimliq motorliq qatnash vositasi bilan kichik balani soqib zaxmlantirish delosidagi da'vogar va javobgar edi. Ishni 2024-yili 6-oydan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Bir kuni sayikis kichik tipdagi avtomobilni haydab Dörbülcün nahiyasidaki malum bağçı yol bölükide süratini aşırıp haydab yolunu doğrusuğa kesip ötüvatkan 3 yaşlı kız R2'sini soğup ötüp R2'sini yarılınıp doktorhanığa kirip kutkuzulup davalın işini keltirip çıkargan.
0: Hadis yüz bergenden keyin Sayekis bir kısım davalanış harajatını aldın tölep durgan. Lekin iki taraf eşip kalgan tölep sonması da baştan ahir birlik ikilalmigen. Qatna saqchi tarmoqlari hodisa e'tirofnomasi chiqarib, SX-ni sur'atni oshirib haydagan. Hodisada asosliq javobgarlikni ustiga oladi. RX qo'shimcha javobgarlikni ustiga oladi deb bekitgan.
1: To'lam berishni kengishish natijasiz bo'lgachqa RX'ning qonunda belgilangan vakolatchisi Jang X SX ustidan Dörbülcün nayalık halk sot mahkemesi ki dava kılıp, onunun davalanış harajeti Katarlık türlük ixtisari ziyanı üçün 28.921 yuan 5 mo tölep berişini talep kıldı. Dilo kobul kılıngandın ki, dilo becergüçü sotçı tekşürüp bu dilonun paketi kanun münasebeti enik bulup, müressek kılış asasını hazırlığalıkını bildi. Davolashchi ikki tarafning ma'qulligini olgandan keyin sud mahkamasi murassah xizmatini tashkillab qarat yaydirgan bo'lsa-mu, lekin ikki taraf o'tirsa-da yana hodisa javobgarlikni ayirish to'lam summasida bir qadar cho'ng ixtilof ko'rildi.
0: Dilo bejirguchi sudchi oldi bilan SX-ga qonunni tushuntirdi. Jumhur xalq jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarligi qonunining 42-chi moddasida motorli qatnash vositalari yo'lda yurganda sur'at cheklash belgisida ko'rsatilgan eng yuqori soatlik sur'atdan eshib ketsa bo'lmaydi deb belgilangan. Sur'at cheklash belgisi yo'q yo'l bo'laklarida bexatar sur'atni saqlash kerak. Kechada yurganda yoki oson xatar yuz beradigan yo'l bo'laklarida yurganda, shuningdek qumboran, mo'ldir, yomg'ir, qor tuman, muz tutuş qatarlıq havaray şaraitiği yoluqanda yürüyüş süretini astıltış gerek. Şopur bolu süpütiniz bilen sizden bexatar haydash, ehtiyat bilen yürüyüş mecburiyetiniz bar. Hadis yüz bergende adam ziş yol bölükide siz süratini aşırıp haydisiniz. Süratini aşırıp haydadınız. Etraplıq közetmediniz. Bu hadis yüz berişinin asaslıq sebebi. Qonun bo'yicha asoslik to'lam javobgarligini ustiga elishingiz kerak. Dilo bejirguchi sotchi SX-ni askartdi.
1: Dilo bejirguchi sotchi mundaq dedi. Bola amdala 3 yoshga kirgan bo'lib, xim xatarning oldini elish va o'zini qo'g'dash iqtidori ojiz.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlaşılmıştır.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Kırak programısını alışanlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki məzmunlar da alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nəzər sahibimizdə, Polskam nahiyyəsi də meyvi çivilərinin xuşiri ətrapqa taraldı. Həmmili cayda mol hosul mənzirsi namayyan boldı. Əqli iqtidarlıq Fangsan'da Mogu yetiştirildi. Kuça şehrinin Behiş Bağı yezisi Çınıbağı kenti de pen teknika yezi kent özgüç kesipleri gibi küçük koştu degen mesmularını dektinlarına sunumuz.
0: Kaltız Behiş Mahirleri sahibimizde sapal boyun pişiriş hukum dini de özgertildi. Ahtun ayısı Mıras sapal boyun kol hünervençli kesipi kooperatifi yeni yol açtı degen mesmun dektinlarını buladı.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde, memleket boyunca yazlık açlıkının 90%'den köpürekki yığıveylindi. Mol, hosul, eliş, muqimlaştığı qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kutsulu şutin abonçları terminalı mazqadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqılı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo anguçla. Özgüçe kün nurunun çüşüşü, uzak buluş, temperatura fərq, çoğun buluşta kilimat alahiliki, həm də əla süpətlik, su, tıpraq, baylıqağa tayınıb, Qashqar vilayeti Poskam nahiyyəsi özgüçe meyve-çevi kəsbini çoğun qorlaşdırıb, uçuqçılıqda yeni meyve özdürüş, əsləlik sərxil qoğun tavuz, tört pəsil ordu saqlanıqan qoğun tavuz, özgüçe şalğut meyvelərini köpxil maz tərəqi qaldırış əndiyisini bərpa qıldı. Hazır nahiye rayonundaki baldır pişirilen toğaç, ak örük, serik örük, uçukçılıkta öztürülgen tavuz, koğun, arka arkadan yığveliş mezgeli kirip, işlep çıkarış setiş ve zeyti kızıp getti. Bugünkü Gülün Vatkan yezi kentlilerine nazarı sahipimizde, Poskam nahiyesine bir meyve çevrelerden okşayırdı tarap turgan, şiirin temliyiz kılmız.
1: Yaz kirgenden boyan Poskam nahiyasının her kaysi yezi pazarlardaki tutaşketken pesillik yeni meyveler merkezlik bazarga seylendi. Üzüş, ayrış, avtomobilga kaçılaş hizmeti tertiplik olgı siljitilip, hemme cayda mol, hosul mensirsi namayen boldi. Küybağ bazarı, Say Tügmen kentideki ölçemleşken toğaç üstürüş beyğıda meyvelerinin uşşedi kişige huzur beyğışlaydı. Terikçi çoğun ailesi Hu Sunhua işlemçilerini yetekleb, hava uçuk vakitini çın tutup, toğaç üzüş, derecege ayırış, orap yeşik kaçılaş hizmetini kanat yaydırdı. Başka caydın gelgen yük avtomobilleri 75'i da tertiplik tohtap, yakın etrafta avtomobilga kaçılap, sırtkı tuşedi. Janubi Şinjan'nın kilimat özellikleri tayinip, şu caydaki kızıl toğaşının şekli toq, tatlıqlık derecesi yukarı. Saqlaş, toşışkı çıdamlıq bulup, bazarğı seyleştin burun nurğun caydın setiveliş sagazını tapşırıp aldı.
0: Hu Sunhua mundaq dedi. Bu yıl men 40 mu yerde uçukçılıkta toğaç öztürdüm. Öz ehvalı kişinin kuşalıp kılıdı. Bazardaki setiveliş bazısı her kilogram iş güvendin 3 güvengeci bu oldu. Qashqar şehri, Tumşuq şehrinden gelgen sodagarlar bir vasıta itizgi bir mal aldı. Öyden çıkmayla pulga aylandırıp kirmemizden aşurduk.
1: Yerlik ekologi yerlik örüknün hedi yaxşı. Meyve eti zıç, postanı biz, meğizi ayrılgan bulup, öl yeyiş ve inçik pişiklaştın ibaret koş yönlüşlük ihtiyacı maskeledi. Uçukçılıkta terildiğen tavuz, çürük, şirnelik, tatlıqlık derecesi delcayda bulup, örük, Şaptol, tavuzdan ibaret 3 çoğun meyve birlikte dan çıkarıp,

0: taqaştırmay bazarda bahasını zor derecede örletkili buludu. Her yili gemir saklanan meyvelerinin yıllık məhsulat kımeti 1 milyon yuanga yakınlaşıdı. Kademi gayri maddi medeniyet marası hüneri yezi kentlerinin kırmını aşırışka küç koşuduğun məhsus şehrin işverğe aylandı.
1: Altın Toğraq Dövlət Dərəcəlik Mənzir Rayonunun Mədəniyyət Sayahat Rayon Orın Əvzəli Kiki Tayinib, Poskan Nayesi Bağvancılık bilən Yezi Kənd Mədəniyyət Sayahitinin Çoğunqur Yoğurluşunu alqı silcətib, Kəsbləşkən Üzüş Bazısını köp noktada bərpa qılıb, Mənzir Rayonu bilən Üzüş Bağçısı bir qəbləşkən yeni kəsb altın bərpa qıldı. Mənzir Rayonu'na yakın bolğan Küybağ Yezisinin Üzmülük kəndi, Tavuzluq, Toğaçlıq, Üyrüklük bağlarını bütün rayon boyunca sırtqı etibitib, bir punkit şekilde sayacılarının bağda bahar seylesi kılış, meyve üzüş ihtiyacını kandırıp, meyve çevilerinin üstün bahadı setlişiğe türkü boldu. Nöbette bütün nahiyenin meyve türleri sicil kinaydı. Akta meyvesi canıbının ayla süpetlik pipasını muhabkiyet kürgüzüp özdürüp, ünzal çilini sürçilen özgeçi mesulatlarını külemleştirip, yetiştirip, küs pesildeki yeni meyvelerdeki kem Lünzal çilini sürçilen özgeçi mesulatlarını külemleştirip, yetiştirip, küs pesildeki yeni meyvelerdeki kemtüklükler toluklanıp, bütün rayonda ert yazı pipa üzüş, yazlı şaptol, ürük, tavuz yiyiş, küzde yığınçılan yiyiş, kışta gemide saklanan meyve çivilerinin tetiştiğin ibaret bütün pesildik kesip oralaştırması şekillendirildi.
0: Növette Poskam nahiyesi o çıkçılıkta östürüldüğün ammevi meyve çiviler, pesillik şaptol, örük, şalgut meyveler, əslihelik sərxil meyve çiviler, gəmədi saklanan meyve çiviler, özgüce bağvençilik, maslaşıp hem türtkü buluduğun mükemmel kəsb sistemisini bərpa kıldı. Bütün nahiye bu yece kəsblərini yürüşləşdirişini sicil mükemmelləşdirib, bir tərəbdən sortni yaxşılaş, yeşil deyriqçılıqni çoğunqır qanat yaydırıb, meyve çivilərinin süpət tövən çekini müstəhkəmlədi. Yəni bir tərəbdən soğuk zəncirlik əşya o burdi, işləb çıxırdıqan cayda ombarda saqlaş, elektronluq soda bivastik örstüş yürüşlükini doluqlab, meyve çivilərini məxsus meydan bivastik örstüş təsiz qılıb, Şincanının sırtıqa torda setiş yollarını ravallaştırıp, küşünü mücessemləb, nahiye rayonu özgeçe meyve çive ammevi markasını bərpa qılıb, şehrin meyve çivelerini Cənubi Şincandan çıxırıb, bütün memleketke yüzlendirib, özgeçe şehrin kəsiblər arqılıq nahiye rayonu yezi kentlerine omum yüzlük güllendirişke küç qoşdu.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlayıcılar, gülün vatkan yezi kentlerine nazarı sahipimizin davranıştırımız. Yakında Kuça şehrinin Beşbağ yezisi, Çinbağ kentindeki Şincan, Cincun, Kangyun, Zemburukçılık Çek şirketi Cincun, Kangyun, Zemburukçılık Çek şirketi Tuncu Türküm'deki ekli iktidarlı Fangsan'ın Moğollarını Yeng Piti bazarı seleştiğini kütüb aldı. Karxana Nerstori AI əqli iqtidarlıq başqoruş kontrol qılış texnikisi qatayınıb, temperaturni nəmlikni dəlcaydı kontrol qılışını işqa aşırıb, pəsil işləb çıxırış çəklimizini buzub taşılab, Mogo'nun məsulat miqtari və süptini zor dərəcədə östürüb, pənd texniki arqılıq Mogo'nu gülləndirudugan yıxın ətraf tikirimini aşırudugan yezi kəndlərini gülləndirüşünün yeni yolunu tipib çıxdı.
2: Beşbağ yezisidagi aqli iqtidorliq mogo o'stirish bazasiga kirganda Fangsan ishchining temperaturasi namligi turoqliq bo'lgan muhiti sirtning tabiiy kelimati bilan roshan selish turmi edi. To'rt qator o'lchamlashgan istirolik o'stirish jazisi ratlik tizilgan zamburug' xaltalari tartiblik tizilgan bo'lib mogolar bo'liq yumran to'q o'skin. Fangsan ishchida hava almashtirish, namlik oshirish, temperaturni kontrol qilish uskunalari avtomatik aylanayotgan bo'lib, mogoning sifatini organik

0: ölçemge yetkizgen. Esil Mogo'nun ilgiligen nisbeti 90%'ten aşkan idi.
1: Anavi parnik ta tiyirikçilik kiliş endisinin pesil kilimatının çekilmesiyle uçurişi körünerlik bulup, kışta soğuk, yazdı ısık, temperatura pırkayı bir kadar çoğun. Bir yılda pekat 2-3 orum terilgaşka o solunu da valgı uşi çoğun bulup kalmay, yine asallı kesellik aşarat ziyinin tesirge uçurap, Mogo'nun süptüge mukim kapaladık kiliş kiyiniydi. İşlep çıkırışının suz mezgilde temilleş üzülüp kiliş, işlep çıkırış toktap kiliş kim tekmu duç giletti. Bugün künde akli iktidarlık AI öztürüş fansanı işgi kiriştürülüp, en bir teriksizlikteki kemtiklikler tüptün özgertildi. Bütün yürüyüşlük akli iktidarlık senzor ve optimatik tanışış tezgirleş sistemi sığa tayinip, bazda bütün yıl üzüldürmeyi ölçemleştirip yetiştürüş işgi aşırılıp, bir yılda 10 orumdan 12 orumgıça tekrar tergil bulduğun bu oldu. Her bir fansanın her orumunun paydası 20 yuan deb eşip, işlep çıkırış iktidarı ve önümü zor derecede aştı.
0: Şincan Cıncun Kanyuan Zemburukçılık Çeklik Şirketi'nin mesulü Rin Şukun mundaq dedi. Bizden bu fansan AI akli iktidarlaşkan fansan bulup, yıraktan kontrol kılınıdı. Temperatura, nemlik, yorukluk ve karbon tötoksitini akli iktidarlaştırıp tenşep kontrol kılıdı. Fansanın uzunluğu 10 metr, kengliki 4 metr, egizliki 3 metr. Bir fansanga strolluk şekilde 3500'den 4000 gıca zemburuk kaltikini koyulu buludu. Zemburuk kaltikinin Mogo işlep çıkırış devriliki 15 gün içinde bulup bir ayda 2 orum işlep çıkırılıdı. Paydası bir kadar görünerlik.
1: Akli iktidarlaşkan teriksizlik süpetini öztürüp, önümünü aşırıp kalmay, yezi kentlerden bekar turgan baylıkını tekmi, önümlük callan durdu. Fansan strolu kavetlerge bölüp öztürüş endisini kolunup, kent kolektifinin hoylisi bekar turgan boş yerlerge callı koyup, yardım paydalanış önümünü zor derecede öztürdü. Şunun bilen bile, bazda kent kolektifi baza dehkan ailesi birleştirilgen terakiyat endisi yolu koyulup, etraftaki kent ahalarını mukum iş oranı bilen temmelledi.
0: Kent ahalıları işki aldı da işki uğruluşup, kirimini aşırış bilen bile, yani akli iktidarlık Mogo östürüş yeni teknikisini aksız ögünüp, öz aldığa ilgilik tikleşke asas saldı.
1: Növete Şincan Cıncun'un Kanyuan Zemburukçılık Çeklik Şirketi tuncu kararlı akli iktidarlı fanzandın onunu kurdu. Rakamlaşken akli iktidarlaşkan zamanevi yezgilik endisi Mogo östürüşünü kilimat çeklemesinden kutuldurup, o solunu mokumlaştırıp, kirimini aşırışını işe aşırıpla kalmay, tekmi muhimi amının 5 yolunu sicil kena etti. Hengi kademdeki karkana, akli iktidarlı fansanda östürüş külümüne sicil kena etip, Mogo türlerini beytip, zemburuk kaltıkını pişiklaş, organik oğutun aylanma paylanış katarlı kezip zencerini mükemmelleştirip, şu caydaki tekmi köp amının kirimini aşırıp bir işe türkü buludu.
0: Şirket mesulü Rin Şukun mundaq dedi. Şirketimizin kelgüsü yirik planı sortti yetiştiriş, tetkik kılıp yetişte köp kıl sortlaştırış, inçke pişiklangan mahsulatlarını yetiş bulup, bu yemeklik mogusu katarlıklarını özçik alıdı. Zemburuk ambarını 100 gekin aytıp, kent kollektif ilgilikini zora yetişini planladık.

0: 77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleyip bedeni küçeytidu. Bel putelip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kanfuyan şirketinin 23 yıllık isil məhsulatı Weichangkan hakiki türde hem yemeklik hem doğru orunda istimal kılışkı bolgan məhsulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibaret 3 çoğun yadroluk doğruluk ösümdükke kanisya koşup işlengen. Guangdong'da ısıdığan 10 aydın 14 aygıcı vakit pişirdiğen pinninden terkibi de keton mol. Hakiki Yangchunsha'nın tabii kuşpırkı ba. Doğruluk ösümdükini eçitip yokuru suyuklukta saplaştırış teknikisi, tövən temperaturda hücayrı divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, ham eşya katlamı katlam saplaştırılıp, arlaş maddala çıkır vitilip, doğruluk ösümdükinin uzukluk terkibi saklap gel. Kanfuyan şirketinin Fufunzi, Weichangkan, Zepa Katarlık meslahatı, Beijing Uzukluk Tatkikat Oru'nun bir ikimi Mevi Köktat, Zijin Linji, NGA Katarlık yürüyüşlük meslahatı var. Kuşkavar, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 7. ayının 15. gününde 27. günü geçe, Şincan'daki Kanfuyan meslahatlarının meksus setiş tükalları da 100 liranı meslahat verirdi. Soğat bir iştek, itibarlık faaliyet ötküzüldü. Kanfuyan şirketinin meslahat soruş kızıklanıya telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. 85.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprakni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar, bugünkü Altıs beyiş mahirleri seyipimizde Ahtuna iyisi Mirat Sapal Buyumlar Kol Önerbençlik Kesbi Kooperatifinin ölçemleşirken Kasıphanesini ekskursiya kılımız.
2: Yakında Ahtun Nahiyesi'nin barın yezisi'ye caylaşkan Ahtun Nahiyesi Miras Sapal Boyumlar Kol Hünervençilik Kesbi Kooperatifinin ölçemleşken kasıphanesi de Abdonum Rayon Dereyicilik Sapal Boyum Yasaş Önürü'nün vekillik varısı. Kooperatifinin mesulü Ubul Talip Hünervenlerini yetekleb Sapal Boyum Yasaş Meşgulatını tertiplik kanat yaytırıvat etti. Layı yoğurup şekil çıkırış, rastlanmını çak bilen aylandırıp, nakş oyuş, tabii sayıda kurutuş, humdanğı selip pişiriş, en-enevi sapal boyum yasaş iştertipleri birbirlep tamamlanıvat etti.
1: Obul Talip 30 neçe yıl sapal boyum.

Yezi iyiliki yez ministerliğinin yezigilik ahvalını oralaştırışı körüstülüşçe, nüvette memleket bucu yazlık açlıktan 90%'den köpreki yığvilinip, köp kısımını yığviliş tamamlanan. Umumi cettin karganda bu yıl yazlık açlık külümü mokum birlik osulun iştin ümit ba. Osul vaziyeti inip bulup, mol osul iliş mokumlaşkan. Külüm cette bultur küs pesliki uda yakın yağmurunun təsirgi taqa bulturuş üçün, nemliki taqa bulturup teriş ve keçikip terişki maslış teknikistin paal əməliləşdürüp, terişki tegişliklerini toluq terişini işqa aşırıp, yazlık açlık külümünü mokumlaşdırıp, işlep çıxırışqa asas silingan. Birlik osul cette asaslık işlep çıxırış rayulleri tuprağının nemlikige mayısıgı qarab oğut suunu pilallab, aciz mayıslarını özgertip derecesini öztürüşünü ilgiri sürgen. Çıngdaş, otaş, birini pürküş, üçtün mudapiyeliniş, kisellik aşarı zihnin aldığını eyliş tizgirleş qatarlıq, birlik osulunu kent külümde aşırış teknik tedbirlerini zor küçü bilen əməliyleştürgen. Onun üstüge, üstüş mezgildi temperatura, yorukluq, su maslaştırılıp, boltur keçkip terilgan mayıs əhvalı əsligi keltürülüp, buğdayının ərmu yerdeki başaq sani körünerlik eşip, birlik osulunu aşırış asas silingan. Bolup mu 70 milyon modun artık binem yer boğduyunun birlik usulü bulturkudun zor derecede aşkan. Bu mezgilde Barkül Nahiyesi, Huayuan Yesi, Nanyuan Zikentli Ket Ahalisi, Can Yusya'nın Köktatlıqada hayati küş urgup durgan menziri şekillendi. Salmi, samsak, seykavuz qatarlıq türlük meyveçi köktatlarının 3 əhvalı kişini kuşalı kuladdı. Can Yusya bu yıl cemi bir moğa yakın yerdeki oylu arandaki meyveçevi köktatlarını pərviş kılıp, özünü öz qamdığandın sırt, yani bazarga apırıp setip kırımını aşırdı. Barkül Nayisi de oylu aralarda yerlik toxu beqişman urgun deyken ailesinin kırımını aşırıştı ki, yeni talışı qaylandı. Şirinzi yesi, Sənşili Gwenzi kentinin kent ahalisi Mahu için oylısıqı tayını pəsirli köktat teridi. Yani 10 netçi yerlik toxu beqip, teriqçılıq bilen bakmıncılıqını birləşdürüşünün işe aşırdı. Oylu arın iyilikinin tərəqiyat netici önümünü müstəkkəmləb, amının teriqçılıq, bakmıncılıq tənərxini tüvəldiş üçün, yakın qıylardın uyan Barkülünün yesi iki türlük yardım pul siyasetini yol koydu. Dehkan aylar özleri çücüsü tıvalgan en beğip katakten çıkarken linkin her biri 15 yuan ölçen bu içi bakmışlık yardım pulu tarqıtıp berildi. Her bir ailenin en yukarı yardım pulu yukarı çeki 100 danı boldi. Ken dehkanlarının hoylu aralardın paydını köktat yeriş kırgıbetlendiriş üçün yardım pulu 0.10'dan 1 manı asası hesabat berildi kılıp terkçilik külümü ölçümüne yetken linkin her 0.10'dan 1 mo yerge 100 yuan teriqçilik yardım pulu tarqıtıp berildi. Yekki ayının yardım pulu yukarı çeki, en yukarı bolğandı 500 yuan boldi.

0: stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 6-cı günü Keiko Fujimori-ğa telegram yollab, onun Piro Cumhuriyetinin zungtunluqı saylanğanlıqını təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep körsətdi. Jungo bilen Piro umumyüzlük, strategiyelik, emrala. İki devlet münasibeti yaş terakkiyat vaziyetini sakladı. İki tarafının yukarı katlam alakası köpeydi. Her kay sahaladaki emeli hemkarlıkı mol neticilerine erişti. Halk dostluğu kişiler kalbinin çoğunluğu oran aldı. Bu yıl Jungo Piro diplomatik münasibet ornatkallıkının 55 yıllıkı. Mən Jungo Piro münasibetini ravajlandırışka yüksek ehmiyet berimen. Zungtung Keiko Fujimori bilen birlikte tırışıp, şiki devletinin en-envi dostluğunu davamlaştırıp, Jungo Piro umumyüzlük, strategiyelik, emralık münasibetini üzlüksüz yeni pelligi kötürüşki yitekleb, şiki devlet halkıge teximi yakşı bəxti artışını xalaymen. Şu günü devletinin muavin reisi Xancın, Piro'nun birinci muavin zungtungluğu saylangan Galareta'a tebrik telegrammisi yolladı.
1: Stansımız xabri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 6-cı günü Qartaq zungtungu Milatovic bilen tebrik telegrammisi yollaşıp, iki devlet diplomatik münasibet ornatqanlıqının 20 yıllıqını tebrikledi. Xi Jinping mundaq dep körsətdi. Jungo bilen Qartağının en-envi dostluğu çoğunqur. Diplomatik münasibet ornatqan 20 yıldan bu yan, baştan axır öz ara hörmətləb, baravar muamili qılıb, öz ara nəbiyyət güzüb, tən payda elib, oxşaş bulmağan çoğun kiçik dövlətlərinin dost ötüş, ortaq tərəqi qılış ülgüsünü tihlədi. Mən Zontong Milatovic bilən birlikte tırışıb, işki dövlət diplomatik münasibet ornatqanlıqının 20 yıllıqını yeni başlanma qılıb, ən-ənəvi dostluqı varislik qılıb və onu əviş aldırıb, öz ara nəbiyyət güzüş həmkarlıqını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, Jungo Qartaq münasibetini yeni pəlligi kötürüb, işki dövlət xalqıga teximi yaxşı bəxt yarışını xalayman. Milatovic munulanı bildirdi. Qartaq bilen Jungo öz ara hörmətləş və düşünüş asası da dostana həmkarlıq münasibetini başdan axır ravajlandırdı. Qartaq Jungo bilen diplomatik münasibet ornatqallıqının 20 yıllıqını pürsət bilib, dostluq münasibetini yanımı müstəhkəmləb və çoğunqırlaşdırıb, hər qaysi sahələrdəki həmkarlıqını kengaytıb, İki dövlət xalqıgı bəxt yaratıb, dünyanın tinç tərəqiyyatını ilgiri sürüş üçün faal töhbü qoşuşunu xalaydı.
0: Stansımız xəbri. Partiya 18-ci qurultuydun bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdiki Partiya Mərkəzi Komiteti, ekologiya mədəniliki quruluşunu umumluq xizmətidə gəvdilik orungu qoyub, bir yürüş icadi xizmətlərini qanat yaydırdı. Bu cəhətdiki iradəsinin küçüklüki, salmıqının çoğunluqı, ünümünün yukurluqı mislisiz bolub, ekologiya mədəniliki quruluşu da nəzəriyyədin əməliyyətkiçə tarixi xarakterlik, buruluş xarakterlik, umumluq xarakterlik özgürüş barlıqı gelib, bütün dünya köz tikkən ekologiya möcizisi və yeşil tərəqqiyat möcizisi yaratıldı. Koçkoyla bük baraksan yeşilli kıpırkendi. Bu mezgilde Sanşi ülkesinde nurgun sayahatçı, Fınhı deryasının Tayvan şehir rayonudaki Jinyang köyüki bölükige gelip, derek sahisinde oturup gızalangaç aram aldı, ya ki velisipit meniş yolu da salkındıgaç seyli kıldı. 2017 yılı 6 ayda başucu Xi Jinping Sanşili hizmet tekşürgende Fınhı deryasının su miktarını köpeytiş, su süpütünü yakşılaş, menzirsini güzelleştiriş telifini otturgu koydu. Bugün hükünde Sanşi'de süzük suni Huanghe deryasıgı başlaş boyuca ekologiyeni kogdaş kuruluşu toluk tamamlandı. 2025 yılı Huanghe deryası vadisinin Sanşi bölükedeki ela süpetlik su nispeti 96.6% ki yetip su süpeti de tarihi halkış işe aşırıldı. Tayvan şehri Fınhı Menzirgayını Başkuruş Komiteti təşviqat, kütüviliş bölümünün başlıqı Gofen tanıştırıp mandaq deydi. Hazır Tayyuan Fınxı Mənzirgayının umumi uzunluğu təxminən 45 kilometr. Umumi yer kölümü təxminən 20 kvadrat kilometr bulup, aram eliş, sayahat kılış, beden çenik duruş, sayılı kılış bir gevdileşken. Su süpte yıl boyu yer üstü suyu 3. türüdeki ölçemden yukur boldi. Başucu Xi Jinping 2019 yılı Jungo Beijing Dünya Bağvençilik Körgezmesi'nin eçiliş murasımı da söz kılganda mundaq dep görsetti. Biz ekologiyelik muhitni köz karçıkımızda asırgandek asırap, ekologiyelik muhitka hayatımızga muamili kılgandek muamili kılıp, ekologiya medeniyeliki asasını ortak berpa kılıp, yeşil terakkiyat yolu da birlikte meñişimiz gerek. Xi Jinping ekologiya medeniyeliki ideyasının yetekçiliki de devletimiz yeşil, tövən karbonluk terakkiyatta puxta kadem taşıldı. Ekologiyelik muhit süpüte körünerlik yakşılandı. Milyonluğan halk kol tutuşup, asmını kök, yeri yeşil, suyu süzük güzel makan kurup, güzel cungo kuruşunun devir cevabını yazıp çıktı. Bu yıl 3. ayda 14. növetlik memleket halk kurultuyu 4. yığını da, Cungha Halk Cumhuriyeti'nin ekologiyelik muhit kanun desturi makullanıp, dünyadaki ekologiyelik muhit kanun desturi digen nam bilen atalgan tuncu kanun desturi bolup kaldı. Kanun desturu da yeşil tüven karbonluk terakkiyat kısmı ayrım tesis kılınıp, yeşil tip özgertişinin yol haritisi kanun şeklinde aydınlaştırıldı. Ali Halk Sot Mekkemisi'nin mağın başlıkı Yang Lin Pengmandak dedi. Kanun desturi ekologiyelik muhit baylıkıga alakadar sot işleri üçün terakkiyat yolunu aydınlaştırıp, kanun icra kılış, kanun yürgüzüşünü maslaştırış mekanizmini kanun belgilemesi derecesige götürüp, oldunu elişini asas kılış prinsipi ve esligi keltürüş karakterlik köz karaşını emeliyleştirişini ünümlük ilgiri sürüp, yeni devirde ekologiyelik muhit boyunca kanun yürgüzüş, idari kılış sistemisini berpa kılış ve mükemmelleştirişini puht kanun nazariyesi emeliyeti asasını iyi kıldı. Süzük su yeşil tağının öz bir baylık. Yakında Güjü ülkesi Çenşinen Buyizu Miaozu Otunum Oblasti Wangmo Nayesi'deki Leyuan Benjian 1. kararlık 100 megawattlık yezgilik yorukluk volt elektr stansisi toluk sığımlık torlaştırıp tok tarkıtışını oğuşluk tamamlap, yerliknin energiya kurulmasının tipini özgertip derecesini östürüş. Yeşil tövən karbonluk terakki kılışıga yepyeni yeşil hareketlendirgüş küş koştu. Wangmo Shindian yeni energiyelik tok tarkıtış çeklik şirketinin maun baş direktori Jiang Wenlin monulanı bildirdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Emdi Dünyağı Nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar. Bu yıl 4. ayda Malaysiya Katarlık Nurgun Devletlerinin çıkım kılıç 2 ölçemlik kodi Ündidar'da çıkım kılıçka resmi kırdı. Malaysiya'nın paytaxtı Kuala Lumpur'daki Nurgun Sodu Saray, Aşkana ve Kolaylık Dukallada Cungoluk sayahatçile yan telefonunu açıp şu caydaki çıkım kılıç işkilik kodunu sikan nırlısıyla pul tölyeleydi. Halk pulunun çigra alıp istimal kılıç ve çıkım kılıç menzirisi üzlüksüz mollaşıp Çigradın çıkıp çıkım kılıç, devlet işçi dikigi okşaş kolaylaştı.
1: Mısırlık ekspedisiyeçi, yer şarını sayahat kılgıçı Ahmet Hangagoviç yıkında muhbirinin ziyaretini kubul kılganda, menimce, Cungu dünyadaki en bihater caylanın biri dedi.
0: Bu yıl yazda Avrupa'da katık ısık bulup, nurgun devletlerde temperatura tarihteki en yukarı seviyeye yetti. Cungu'nun soğutuş üskünülleri, Tez süratte tallaşkı boludugan aile elektr saymalardan halk turmuşu en ihtiyaclık tavarga aylandı.
1: Birleşken Devletler Teşkilatı insanperverlik işlerini maslaştırış nazaratının yıkıngı sallık malumatı da körüstelişçe 60%'ın artıq Suriyelik insanperverlik yardımıgı muhtaşken. Yurtu qaytkan Suriyelik musabırla ıssızlık, mal bağız örleş, turalgı uy qiyinçılıqı, qip qalgan partlatkış buyum qatarlıq nurgun meselelerge düş gelmekte. Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende deyiktanla programımızın tepsili mezmullarda bolsun.

Hürmetlik radyo anguçula, bu yıl 4-nji ayda Malaysiya qatarlıq nurgun döletlärniň çykym kılış, iki ölçämlik kodi Ündüdarda çykym kılışqa resmi kirdi. Malaysiya paytaxty Kuala Lumpurdaky nurgun soda saray, aşxana ve kolaylık dukallarda jungoluk sayahatçiler yan telefonunu açıp, şu caydaki çıkım kılış işkilik

otini shikanlarlisila pul töliyeleydu. Xalq pulunun çigira alqıp istimal qilish ve çıkım qilish manzirisi üzlüksiz mollaşıp, çigiradın çıkıp çıkım qilish devlet işçidikigi oxşaş kolaylaştı. Yakında Kuala Lumpur'da ötküzülgen bir meydan xalq pulu kespini tonuşturuş yığınıda, muhbir xalq pulunun pul muameli mulazimeti ve çigira alqıp rasçot qilish sahası ilip gelgen yeni bir xil kolaylıkını ko'rdi. Bu yerde bir kime liulyen, bir türküm palmı meynin, çigra alkıgan sod rasçotini kandak tamamlaş. Bir türlük sallık malumat merkezi meblağ seliş türüde, çigra alkıgan meblağ yürüştürüşünü kandak kılıp yukur ünümlük kanat yayduruş. Kandak kılganda çigra işçi sırtıdaki karhanılanın çigra alkıgan sodada xalık pulu bilen rasçot kılışıga teximi kolaylık yaratkılı boludu degen mesele muzakir kılınıvatkan idi. Malaysiya Devletlik Bankisi, Malaysiya Merkezi Bankisinin Yardımcı Bankı Başlıkı Iqbal Paliyetki katnaşkanda, işki devletinin iqtisat sodu hemkarlıkının üzlüksüz kengiyişige egişip, bazarının Malaysiya rengiti ve xalık buluğu bolgan sod rasçoti, meblağ seliş, meblağ yürüştürüş ve meblağ ticareti Katarlık sahalardaki ihtiyacının sicil eşivatkallıkını eğitti. Texime kolaylık, yukur ünümlük, öz pulunu işildiş yolu, karhanılanın tenarıkını tövelletişige, hem de perivot nispeti xatırını ünümlük başkuruşuğa paydalık. Boşundak arx görünüşte, texime köp karhanıla, işki tarap sodusu da xalık pulu bilen rasçot kılışını tallıdı ya ki sınak kıldı. Jungo karhanıları Malaysiyanın yasımıcılık, yeni energiye, sallık malumat merkezi Katarlık sahalarına devamlık meblağ saldı. Şundakla çigira halkıp rasçot kılış, sodudu meblağ yürüştürüş Katarlık, xalık pulu pul muameli mulazimeti ihtiyacının eşşiği türtki boldı. Malaysiya Jungo Bankısının başlıkı vucun mundaq deydi. Xalık pulunu xalqaradı işiltiş mənzirisi, ən-ənvi sod rasçotudun təminat zənciri pul muamilisi, çigira alqıb məbləğ seliş, baylıq başquruş və dünyavi mülük təqsimləş qatarlıq texmikən sahələrgə kengəyməkdə. Moxbirinin igilişçə, Malaysiya Jungo Bankısı yakın qiladın buyan, Malaysiyadaki bir türküm əla süpətlik, Jungo məbləğ salgan karxanılani inovat biriş, xalqara rasçot qiliş və sodu məbləğ yürüştürüş qatarlıq universal pul muamili mulazimeti bilen təmilligən. Şunun bilen bir vaqtta Malaysiya Devletlik Neft Şirketi qatarlıq şu caydiki başlamçı karxanılamı xalq pulu məsulati və mulazimetini kırgızışki başlıqan. Hem de alaqıdar pul muamili orullaşturuşlardan paydalanıp, sırtkı yüzlenişteki Jungo meblağ salgan karhanıla bilen bolgan hemkarlıkını küçeytken. Malaysiya Jungo baş sodgerle uyuşması ilgiri yerlik karhanılanın xalık pulu bilen rasçot kılış arkalık sodu tenerhini tövelletişi toğırsıdı teklif berip, Malaysiya bilen Jungo'nun pullarını öz ara almaştırış sonmasını yenimi östürüp, rayon pul muamilisinin mukimliğini ilgir sürüşünü müracaat kılgan. Bu baş sodgerle uyuşması mundaq tep kardı. Ringgit bilen xalık pulunu bivast rasçot kılış, perivot tenerhi ve perivot nispeti xatırını tövelletişge. Bolup mu otura kiçik karhanılanın Jungo bilen bolgan sodunu kanat yaydırışıgı paydılık. Yakın kıyıladın buyan xalık pulunun çigira halk işletiliş menzirsi Jungo Malaysiya pul muamili hemkarlıkı da üzlüksüz kengaydı. Şundakla Jungo Malaysiya soda meblağ seliş ve pul muamili hemkarlıkıga teximi köp sınıp kirdi. Jungo Xalq Bankısının sallık malumatı da körüstülüşçe bu yıl birinci pesilde Jungo çigirası işçideki ve Malaysiyadaki çigira halkıgan xalık pulu kespi kırım çıkım sonması 102 milyard yuan yetip, okşaş mezgildekidin 27% aşkan.
Malaysiya Maliya Ministerliqining eng yangi sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, yaqinki yillardan buyon Malaysiya bilan Jungoning ikki taraf savdosida o'z puli bilan raschot qilish nisbati 2009-yildagi taxminan 1%dan 2025-yilda taxminan 4.1 qismga yetgan. Iqbol mundoq dedi. Malaysiya xalq pulini chegara olqib chiqim qilish sistemasi qatorliq aloqani ravonlashtirish mexanizmiga tayinib, yerlik xalq puli orqali chiqim qilish, chegara halqigan xalq puli orqali pul perevod qilish va chet elliklar xalq puli orqali chiqim qilishni qoplagan raschot to'rini shakllantirib, korxonalarning chegara halqigan savdosi va mablag' selishini texnik yuqori unumlik ul aslaha madadi bilan ta'minladi. Kasb sohasidagi zotlar mundoq deb qardi. Bu xil eshish ikki tarafning uzoq muddatli pul muomila hamkorligi asosida qurilgan. Bugungi kunda ikki davlatning pul muomila hamkorligi davomli cho'nqurlashib, o'zaro pul almashtirish, xalq puli raschot bankisi ta'sis qilish, chegara olqigan raschot mexanizmi qurilishi va chegara olqigan chiqim sistemasini tutashtirish qatorliq pul muomila hamkorlik ramkasi barpo qilindi. Malaysiyada muxbir Ündidarda chiqim qilishni qabul qilish belgisi bor o'rinlarning bog'on siri ko'payotganligini ko'rdi. Odatdagi iste'molchilarga nisbatan aytganda, xalq pulining xalqaralashishi ularga qulaylik olib keldi. Ular chegaradan chiqib sayohat qilganda, naqd pulni ozroq almashtirib, yon telefonni ochib, kodni skannerlasa chiqim qila oladi. Korxonalarga nisbatan aytganda, qulaylik bo'lish Перевод расмийти аз болуш, перевод нисбити хавип хатири аз болуш, мэблэг үніме көп болуштын дерек береду. Бір хыл қолайлык чигра алқыған стимал тәсиратыны яхшилады. Яны бір хыл қолайлык халқыра сода вэ мэблэг селиш үнімені өстірді. Герче оқшаш болмаған сорылады көрілген болсыма, әмма Джунго-Малайсия ақсат сода алақысының Üzlüksüz çoğunqırlaşqallıqını ortaq əks ettirib, xalq pulunun teximi konkret, yes qılğılı boludğan şəkildə iki dövlətnin iqtisad-sauda əlaqısının kündülük turmuşuğa sınıb kirgənligigə guvah boldu.

bir sovut üskünisi dünya kesip zencirinin çoğunkır yuğurulganlıkının ıhçam görünüşü. Tetkik kılıp içiş, zapçasladın bütün üskününü kuraştırış ve çigira halkıp obrot kılış kıça, devletimiz mallarını çetellerge çıkırışta köp devletinin kesip evzelliki mücessemlengen bulup, bu dünyavilaşkan iştaksimati hemkarlıkının neticesi. Jungo Avrupa iqtisod sodi hamkorligining necha 10 yillik evrishimligi ojizlashmadi. Ikki taraf yuqori texnikalik yasamichilik, yangi energiya, oila elektr soymonlari, raqamlik iqtisod qatorliq sohalarda afzallikka ega. Kasb andizisi cho'nqur yo'g'urilgan. Bozor qonuniyati asosida shakllangan bu xil hamkorlik ekologiyasi ayrim siyosatlarning tavrinishi bilan asallıkçı tavırınıp kalmaydı. Bazar en adil hüküm. İstimalçılarının hakiki tallışı, siyaset ve korukçılık şu ardın köp üstün durdu. Süni tosk payda kılış, kesip zencirini ayrı bitiş, iktisatının dünyavileş kanunu itigi hılap bulup, ahırda pekat tip özgertiş pürüstünü koldun berip koyup, amminin canı can menfaati giziyan yetküzüdü. Irak kelgüsüdün qarğanda, Jungo bilen Avrupa'nın taraqqiyat talebi yüksek derecede mas keludu. Avrupa yeşil, rakamlik ve sünni aqli buluşqa tip özgertişini küçep ilgiri sürdü. Jungo yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildirip, yukur seviyelik içi vetişini kengaytti. İki tarafının yeşil aile elektr saymalları, yeni energiya, Aqli üskine qatarlıq sağladiki hemkarlıq istiqbalı parlaq. Yeçivit iş davamıda yenilip yaratıp, hemkarlı iş davamıda ortak payda ilip, kesip zancirde bir-birini toluqlaşını çoğunkırlaştırgandıla, hayati küşünü davamlıq urgutup, xayıp xatargi taqabıl duruş iqtidarını östürgeli boludu. Yukarı temperatura ahırı pesiydi. Lekin bazar kaldırgan ilham bağansırı roşallışıdı. O bolsa mı? Hemkarlışış, içivitiş, toğır yol. Bazar kanuniyetigi hılap, tosuk, teminat bilen ihtiyaç vaziyetini tosup kalalmaydı. İstimalçılarının tallışını mı tosup kalalmaydı?

Amaldarlarının ışıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körübilen. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Kadirli dostlar, Alavut Kırınla Sənət Səhnisi programımızı programımızda Ermeniler halkının nadırına akşam müzikleri hazır onları bulvatıdı. Devamlı esli köylerimiz hazır onları sunumuz. Hem de Kırgız canakçılardın eğer sen bulmasan namlık nakşını köyün aramalı sunumuz.

Kadirli dostlar, programımızın da amaçlarımız hemde köngül aramanlığa sunmakçı bulgunumuz köngül şeyde işken amlık nakşa

Bu sayfamızda baş tomuz mevsumida qandaq kütünüş kerek degen mazmunda sözləp berimiz. Bugün 7-ci ayının 7-ci günü. 24 mevsumu içindeki baş tomuz mevsumi. Baş tomuzun kelişi yazının tomuz mezgeliğe kirganligidan derek beridi. Burundan baş tomuz tomuzga ulaşar, ısık avjiga çıkar. Baş tomuzda ve tomuzda adam qasqanğa dümlengendek bolup keter deydigan gep bar. Baş tomuz uda yuqori temperaturga duç kelgende ısık avjiga çıkadı. Baş tomuz kirgenden keyin tomuz ısık hava rayi tehimi gevdilinip adam köp terleydi. Xoraj köp boludu. Türlük sağlamlık meselelerimi kaini-kainiden payda boludu. Şuna, joni tibabda da baş tomuz mevsumu da kuvvet toluqlaşkı dikkat kılıp, sıkını kaytırıp, sık ötüp gelişinin aldın iliş təkitlenidu. Baş tomuz mevsumu kirgende alt işini yaxşı kılış lazım. Birinci, yangçini kuvvetleş gerek. Tomuz gülleri yangçi acizlaydı. Bu, cismani küç, mağdur yetişmeslikini keltürüp çıkırıp, organizmının iktidarını tüvelletuvididu. İmmunitet iktidarı tüvellep kese, zukam, aşkazan üçeyi keserlikleri peyda buludu. Takabül turuş tedbiri. Öy içi bilen sırtının temperatura perki bekçon bulup ketmeslik gerek. Öy temperaturusunu 27 Celsius gradusta saklaş lazım. Bektöven bulup kesi bulmaydı. Kıskısı, yaz peslede salkın, kurgak, rahat muhitti yaşaş, salkınlıkını koğuluşup, her hıl keserliklerinin peyda buluşudun katlık saklanış lazım. İkinci, öl ısıkını yoktuş gerek. Yazda ısık ve höllük köp olsa, adamın beşi iğirlişip, mensa ağırıydı. Asalla hamışlık, hargılık, demi sıkılış, iştahazı tutuluş ahvalları görüldü. Bedeni höl ısık kişilerinin alkını bilen tapını daim kızıydı. Onun üstüge nem hava bilen ısık havanın təsiride asalla kavziyet bulup kalıdı. Takabül turuş tedbiri. Yemek içmek yaksız buluş, hazım kılışka kolaylık buluş, ısıkını kaytırıp, öllükni ravallaştırdığan yemekliklerini köprek yiyiş gerek. Meslen, maş omuci, niloper yopurmuqı omuci, kızıl küçük pırçak omuci katarlıklar. Yine öynün nemlikini yakşı tanşap, derizlerini köprek içip, hava almıştırış lazım. Üçüncü, uykuğa yardım veriş gerek. Yazda gün uzun, keç kıska, onun üstüge keçinin temperaturası mı bir kadar yukarı bulup, bazı kişilerin keçide yakşı aram alalmasını, yürek kan tumur keserliklerinin payda buluş xavipini aşırıydıdı. Meslen, kan besimi örlep getiş katarlıklar. Yeterlik uxlaşka kapaletlik kılışınız tavsiye kılınıdı. Muşunda kılgandıla andın bedenin türlük fonksiyalarının normal ayılınışını saklıqlı buludu. Kuramığı yetkilerinin her günü 7 saat yukarı süpetlik uxlaşka kapaletlik kılışı tavsiye kılınıdı. 4. Təmi küşlük yemekliklerini az yiyiş lazım. Bazı kişiler sıkavanın təsirge uçurab, iştahası tutuludu. Şuna yağsızıraq tamak yiyisi buludu. Yaz peslede şeker, tuz tərkibi tövən, karbon su birikmesi, aksıl tərkibi yukarı yemekliklerini köprek yiyiş. Acık, yağda etildirip pişirilgan yemekliklerini az yiyiş gerek. Yaz peslede donguğa, ak lobu, şoklu katarlıq, öllükünü yoxtadığan, aşkızan üçey ixtidarını yaxşılaydığan yemekliklerini yiyiş. Tatlıq su belikini köprek yep, kızıl göçini az yiyiş. Cömünsü çeyi, arp çeyi, cuhar gül çeyi, kudin çeyi, maş suyu katarlıqlarını içiş tavsiye kılınıdı. 5. Kayfiyatını turaklaştırış lazım. Hava ısık bolğaçka kayfiyat asalı davalğıp, hayacalanıp, kan besimi örlep, yürek meni kan tomur keserlikleri asan payda buludu. Kayfiyatının davalğışı bekçon bolıp kesi yana, aşkazan üçey iktidarının kalayım kalışını keltürüp çıkırdı. Nefes sistemisi keserlikleri, meslen, zıq kesli katarlıqlarımı kayfiyat bilen nahaydı zor derecede münasifetlik. Anlı kalda kayfiyatınızı tanışışınız tavsiye kılınıdı. Yürek, meni kan tomur keserliki, yukur kan besimi bar kişiler yazdı çoğum kayfiyatını kontrol kılışkı dikkat kılıp, tınış kayfiyatını saklap, keserliknin kozguluş xavipini tövelletiş gerek. 6. Küşlük hareket kılmaslık lazım. Yazda muapıq hareket kılış, kuyaş nuru astıda hareket kılmaslık lazım. Yazda hareket kılganda ter köp çıkıdıgan bolğaçka, vaxtıda su toluqlaşkı dikkat kılıp, köp terles sebebidin kanının yepişkaklıkının örlep ketişinin aldığını iliş gerek. Tamaktan keyin bir saat hareket kılış. Hareket bekküşlük bulup ketmeslik, köp terlemeslik tavsiye kılınıdı. Sayılı kılış, astı

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde 1906 şiisi Beytar Teğe Çarıvçılık Meydanı'nın Beydo yol başlaş sistemisi çarıvçılarının öyde oturup çarıvı bekşini riyallıkı aylandırgallıkı toğırsı da sözler birimiz.
1: Beytar Teğe Çarıvçılık Meydanı'daki çöllük çarıvçılık meydanı'daki çarıvçılarının yan telefonu yeni çarıvı kamçısı'a aylandı. Beydo çarvı bekiş abdidalını azsanız, tögülerinden hazırkı orni, hareket izi, salametlik ahvalini inek körgülü buludu. Bularının hemisi de her bir çarvının boynudaki küçük orun belgeleş asması ve bedenideki elektrolluk özekke tayınladındı.
0: Ahale kalım ilgiri töge izdisek 2-3 gün izdep mi tapalmaytuk, kışta bek tonlap gitettuk, bazı da 100 kilometre yol yürüsek mi tapalmaytuk dedi. Beytar Teğe Çarıvçılık Meydanı Çigara rayonu caylaşkan yeri kan, muhitin naçarı, ilgiri çarıvı izdi.

0: Bundaq özgürüş, pen texnika arqılıq çarvıçılıqnı güllendirüşnın yarqın ipadılınışı. Bu yıl, Beyta Teğe Çarvıçılıq Meydani Beydov Aqli İqtidarlıq Çarvı Bekis Sistemisini umum yüzlü kengaytıp və umumlaştırıp, çarvılarga orın bekitiş asması esiş, toğru orınını bekitişini əməlgı aşırış, ızını təkşürüş, sağlamlıqını közütüş, elektrolluq, qaşalaş bir gəvdiləşdirilgən başqırış, kontrol qilişini ışqa aşırdı. Bunun bilen, çarvıçılar çöllükten üzül kesil azat bulup, dalıda yetip kopup, keç gündüz çepip yürüdüğen ənənvi mal bekiş usulü bilen xoşlaşdı.
1: Kalim mundaq dedi, hazır öyde yan telefonga karapla çarıl bakalayımız. Yine yaşanğalların halıdın haber elip başka işlerini kalalayımız. Çarıl bekiş yer terişinin işkilisigi dâhli getmeydi. Duyi devlet bay mundaq dedi. Aqli iktidarlıq çarı bekiş işgi aşırılgan denkiyen erim bilen aşkanı açtık. Ticaret kılavat kanımızga 20 yıl boldu. Sodumuz nahayti yakşı. Her günü konu heridarla geliydi. Aşkanı da aldıraş bolgaçka anda sanda telefonu karab tögelerinin kayardı işgeldikini enik bileleyimiz. O ilgiri keçi kündüz tögelerinin kaynedi yüretti. Hazır özünün aşkanısı da oltırıp bir taraftan yan telefonda tögelerinin hareket izini görüp, yani bir taraftan aşkanığı kirgen mihballarını kütüp, külleri kündün künge ümit git oldu. Beyta Teğe Çarvıçılıq Meydanı'nın muamın başlığı Hu Haybin mundaq tonuşturup mundaq dedi. Beydov aqli iktidarlıq çarı bekiş texnikisini kengaytıp otlaqtın paydalanış nisbitini 40% östürdük. Çarvılarının aybolış nisbitini 15% aşırdık. Ahalilerinin emgek sicillikini bir vasıta yerim kimeytip, kişi beşi kerimini 20 milyon aşırdık. Çarvıçılıq meydanlarda yazda növetleştirip çarı bekiş, otlaqını aram aldırışını yolga koyup, otlaqlarının yepinci ösümlük bilen kaplanış nisbitini puhtu kademde aşırdık. Çarvıçılıqını yeşilleşiş, inçkilişişki karab, tüpünü tez özgertip, ekologiya önümü, iqtisadi önümü ve cemiyet önümüden ibaret üç taraf ortak paydı ilişini işğa aşırdık. Şunaqla çarvıçılığa pen texniki elip gelgen özgürüşlerini hakiki his kıldırdık.
0: Üç günde tögü tapalmaslıktan öyde oldurup çarvı bekişkice, tögü bakkıcıdan aşkanı lobını bolgıca, ısık, şamaldı kilişten yan telefon arqılıq nazarat kılışkıcı bolgan, pen texnika arqılıq çarvıçılıqa küç koşudugan, akıl paraset arqılıq gülünüşke yetekçilik kılıdugan ıslahat özgürüşi. Beyta Teğe bütün rayonada kanat yaydırılıp, Çigra rayon çarvıçılıq meydanıdaki her millet ama pen texnika arqılıq çarvıçılıqını güllendiriş paydasından hakiki bahriman kılınıp, yezi kentlerini güllendirişke güçlük hareketlendirgüç güç koşuldu.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselo Vatan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Gulca Aksu Tömür yolu da bütün liniya boyunca kuruluş başlanıqalıqı. Bu Tianşan'ın canıb şımalını tutaştırıştaki yeni bir zor bösüş hesaplanıqalıqını tonuşturumuz.
2: 6. ayının 30. günü devletinin noktalık tömür yol kuruluş türü Şincan Gulca Aksu Tömür yolunun bütün liniyası da kuruluş başlandı. Bunun bilen bu kuruluş umumyüzlük tez kuruluş baskıcıga resmi kadem koyup, Şincan'ın 15. 5 yıllık planının yakşı başlanışı üçün puhtı katnaş terki berba kılınıdı.
1: Uzaktan bu yan Tianşan toğrısıgı sozulup yatkan coğrafyalik tosuk şekillendirgeçke, Gulca bilen Aksu otturusudaki tömür yol katnaşı, Ürümçe Turpan'ın aylanıp ötüşkü mecbur bulattı. Bütün 1616 kilometrelik musafege tahminen 16 saat vakit gitetti. Uzun ayrılıp ötüş izcil türde Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'ın amil oburuti rayılla masli şişini çeklep kilivatkan açkuşluk boğma halet bulup gelgenindi. Gulca Aksu Tömür Yolu, Gerber Rayon Çigra Tömür Yolu'nun yadırılık terkibi kısmı buluş süpütü bilen Cın Korgas Tömür Yolu'nu Cenubi Şincan Tömür Yolu'a bivasa tutaştırıldı. Aldıngı baskuşluk kuruluş 2025 yılı 9. ayda başlanıgan. Bu kıtım bütün liniya boyunca kuruluş başlanıgan denkin 2032 yılı 12. ayda pütüp katnaş başlaş planlandı. Bunun bilen Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'a berip girişte Turpan'ı aylanıp ötüş tarihiga üzül kesil hatimi berildi. Gulcu vokzalıdan başlanıp Aksu vokzalıda ahırlaşıdığan bu tömür yolun umumi uzunluğu tahminen 798 kilometre. Bunun içi de yeniden yasılıdığan gol liniye 460 kilometre. Bu tak liniyelik elektrileşken yolucu yük ortak liniyelik tömür yol bulup layihadaki saatlik süreti 160 kilometre. Bütün liniyede cemi 22 vokzal tesis kılınırdı. Hazır bar vokzalını özgertiş ve kuça okurbulak tömür yolunu elektrileştirip derecesini östürüş mas kademde yolu koyuldu. Katnaş başlanan denkin Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'ın katnaş aralıkı bir vasıta 800 kilometre kıskartılıp 8 saat etrafıda yetip bargılıp oldu. Vakıt boşluk aralıkı bir vasıta 20 hessi kıskaraydı.
2: Kuruluş ceryanı da Şincan tömür yol tarmakları məxsus tur, məxsus bəni qurup, bütün ceryanı başqırış və kontrol qilishni bir tutaş pilalab, bixətərlik və süpət tövən çekigə qatqırı ayı qılıp, körükni yol ornığı dəstib, yer yüzünün təvirinişini azaytış, avaz tosuş, tosqi təsis qılıp, şauqını tövəllitiş, kuruluş yundısını bir tərəb qılgandın kiyin, aylanma paydalanış katarlık liniya boyudaki ekologiyanı en zor çekti koğdaydıgan yeşil kuruluşunu bütün musabıge teximi sındırdı. Türü pütkendinkin eşya obrote tanarxını zor derecede tövelletip liniya boyudaki alahide dikkancılık, çarvıcılık mahsulatları, zavut, kan mahsulatlarını teximi tez sırtkı toş imkaniyetige ege kılıplı kalmayana eli deryası vadisi. Bayınbulak katarlık liniya boyudaki medeniyet sayahat baylıqını teximi canlandırıp, adam, eşya obrote, uçur iqiminin tez yetkilişini ilgiri sürüp, yezi kentlerini güllendiriş ve rayon iqtisadının yukarı süpetlik terakiyatıga yeni hareketlendirgüç küç koşuyordu.
1: Gulca Aksu Tömür Yolu Şincan'ın Şincan işçini halk sıman tutaştırış, Şincan'a kirip çıkışını tezletiş, Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan arasındaki katnaşını ravallaştırış nişanını işkaşırıştaki açkuşluk orulaştırma. Yakınki yıllarını yan Şincan'da tömür yol kuruluşu devamlı tezletildi. Kumul Şarkı Vokzalı'nın kengaytip özgertiş kuruluşu müddetten burun tamamlanıp, yıllık yük toşuş iktidarı 178 milyon tonluğu yetti. Cancun Miao Nun Tömür Yolu'nun köpetip yasaladığan işkinci liniyası işe kiriştirilip, energiye bilen teminleşki kapalatlıkış iktidarının derisi yine östürüldü. Lopnur Çakılık Tömür Yolu'a relis yat kuzuş müddetten burun tamamlanıp, Cenubi Şincan Tömür Yolu'nu kengaytiş özgertişte baskuç karakterlik neticiler kulu keltürüldü. 2026 yılının aldığı yerimde Şinjan tömür yolunun yük toşuş miktarı 122 milyon tonluğu yetip, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş, portladın mal ötküzüş, Cungu Avrupa nöbetçi poizlerinin katnaş miktarda birdek tarihtaki yeni yukarı seviye yaratılıp, emeli kuruluş kılış emeli neticesi arkalık, Tianşan'ın canıp şimalının terakkatı tezletilip, katnaş güçlük devleti kuruluşu yögemi resmige kıynık, rangdar sahibi pütüldü.
3: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkını oyugatkan kızıl horaz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: su sığmazlaştırışını asasi cihetten işe aşırdı. Nahya boyunca suğuruşk işletildiğin sudun paydılınış koefin senti 0.152'den 0.1578'ge kötürülüp nahya, yeza, kentlerinin 3 derecelik su başkuruş sistemisi deslepki kademde şekillendi. İlgiri bastırıp suğuruştak yirik usul suni delcayda işiltiş, suni inçki ticeşke özgertilip her bir tamçı su delcayı işiltildi.
1: Bu yıl ati yazdan cemi 790 milyon yen meblağ silinğen. Maralbeşi nayesi ana köl su ambarının hatırını tüketip müstehkemleş kuruluşu da resmi çürgü çürülüp su kaçılandı. 371.200 terilgü yerini soğuruş burçı zimmisige elinğen bu su ambarı kaytadın hayatlıkı erişip her yılı tahminen 10 milyon kubmetre su baylığını ticep kaldı. Bu bir otura tipteki su ambarının ambar sığımığı baraver bolup, yakan deryası suğuruş rayonudun mol usul eliş üçün puhta tosuk berpa kıldı. Şunlakla tövən ekindeki neçi 10 min dikkanını hatırcam kıldı. Vangçi mundaq dedi. Yeni başlanış noktası da turup, davamlıq birinci septi yıldız tartıp, mesuliyetini zimmemge eyilip, yakan deryası suğuruş rayonunu zamani vilaştırış, özgertiş türünü bütün küçbiden ilgiri sürüp, her bir tamçı suğunun ünümünü en zor derecede cariye kıldırıp, maral beşedeki amını hatırcam su işiltiş, mol usul etizini suğuruş imkaneti iki kılmen. Çöllükte Vangçiğe okşaş su inşaatı hadimleri her bir erik östanını, her bir suğun yerini ölçep, her bir münbet yerini yürek kini bilen suğarmakta. Su kemçil buluş, suğu telpini üçtün, suni ilmi şiltişkice, ulanın koğdavatkını örkeşlep ekavatkan yaken deryası buluplu kalmayı, yine bu yerde 2 milyon mo yerini terişinin ümidini koğdumakta. 6 yılda 2 milyar 400 milyon yen meblağ silip, 400 kilometre uzunluktaki gol tarmak östen yasaştak her bir sanının arkasına Vangçi'dek bir komünistik partiye azasının çigara rayında yıldız tartıp, halka bakt yaratıştak samimi kalbi ifadelengen.
2: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, əmdi atılım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avar aydın məlumatı anladığımız. Ürümçide hava tutuk, temperatura 21'den 29 Celsiya gradus kuşa. Altay'da hava bulutuk bulup kini eçilirdi. Temperatura 17'den 32 Celsiya gradus kuşa. Çöçekte hava bulutuk, temperatura 19'den 35 Celsiya gradus kuşa. Gulcide hava tutuk, temperatura 19'den 34 Celsiya gradus kuşa. Bortlada hava tutuk, temperatura 20'den 33 Celsiya gradus kuşa. Karamay'da azraq yağmur yağıp kin hava tutuldu. Temperatura 25'ten 37 Celsiya gradus kuşa. Küytünde hava tutuk. Temperatura 24'ten 36 Celsiya gradus kuşa. Şihenzide hava tutuk. Temperatura 25'ten 35 Celsiya gradus kuşa. Sancide hava tutuk. Temperatura 24'ten 32 Celsiya gradus kuşa. Komunda hava bulutuk bulup kin tutuldu. Temperatura 27'den 40 Celsiya gradus kuşa. Turpanda hava tutuk, temperatura 32'den 43 Celsiya gradus kuşa. Korlu'da hava tutuk, temperatura 27'den 34 Celsiya gradus kuşa. Aksu'da azraq yağmur yağdı, temperatura 22'den 34 Celsiya gradus kuşa. Atış'da hava tutuk, temperatura 23'den 32 Celsiya gradus kuşa. Qashqarda hava tutuq. Temperatura 24-33°C.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, bu sahifimizde süratini aşırıp haydab, qarğıçısı yok küçük balını soqıb atken de, hadisi sadır qılğıçı, vesile qılğıçı cavabkarlıqni tağ üstüge alıdı degen dilo misalını anlayısılar. Haydashda behastalik qilish, vasilik yetarsiz bo'lish sababidan jang eks bilan sayikis Dürbülcün Nayalıq Xalq sot mahkemesining murassa ishxonasida uchrashdi. Ikkilan bir qitimliq motorliq qatnash vositasi bilan kichik balani soqib zaxmlantirish delosidagi da'vogar va javobgar edi. Ishni 2024-yili 6-oydan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Bir kuni sayikis kichik tipdagi avtomobilni haydab Dürbülcün nahiyasidagi ma'lum bog'chi yo'l bo'ligida sur'atni oshirib haydab yo'lni to'g'risiga kesib o'tayotgan 3 yoshli qiz RX'ni soqib o'tib, RX'ning yaralanib, doktorxonaga kirib, qutqizilib, davolanishni keltirib chiqargan.
0: Hodis yuz bergandan keyin sayikis bir qism davolanish xarajatini oldin to'lab turgan. Lekin ikki taraf eshib qolgan to'lam summasida boshdan oxir birlikka kelolmagan. Qatna saqchi tarmoqlari hodisa e'tirofnomasi chiqarib, SX'ni sur'atni oshirib haydagan. Hodisada asosliq javobgarlikni ustiga oladi. RX qo'shimcha javobgarlikni ustiga oladi deb bekitgan.
1: To'lam berishni kengishish natijasiz bo'lgachqa RX'ning qonunda belgilangan vakolatisi

0: Can ekiz, sey ekiz üstüdün dörbülcün nayalık halk sot mehkemesige dava kılıp, onunun davalanış haraciti katarlık türlük ıhtısari ziyanı üçün 28.921 yuan 5 mo tölep berişini talep kıldı. Dilo kobul kılıngandan kiyin, dilo becirgüçi sotçı tekşürüp bu dilonun paketi kanun münasebeti enik bulup, müressek kılış asasını hazırlığalıkını bildi. Davalaşqıçı iki tarafının maqulluğunu alğandan keyin sot mahkemesi murassah xizmetini təşkilləb qanat yaydırğan bolsunmu, lekin iki taraf otursada yanına hadisə cavabkarlığını ayırış tölem sommasında bir qədər çoğ ixtilaf görüldü.
1: Dilo bejirgüçi sotçı aldı bilan SAY-X-ga qanunni tushandirdi. Jonqo xalq jumhuriyatining yo'l qat-

0: ağrış, baş qıyış, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongurdaş, köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kanfuyan şirketinin 23 yıllık isil məhsulatı Weichangang hakiki türde hem yemeklik hem doğru orunda istimal kılışkı bolgan məhsulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibaret 3 çoğun yadroluk doğruluk ösümdükke kanisa koşup işlengen. Guangdong'da ösüdüğün 10 aydın 14 aygıcı vakit pişirdiğin pinninden terkibi de keton mol. Hakiki Yangchunsha'nın tabii hışpırkı ba. Doğruluk ösümdükini eçitip yokuru suyuklukta saplaştırış teknikisi, tövən temperaturda hücayrı divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, ham eşya katlamı katlam saplaştırılıp, arlaş maddala çıkır vitilip, doğruluk ösümdükinin uzukluk terkibi saklap gelin. Kanfuyan şirketinin Fufunzi, Weichangang, Zepa Katarlık meslati, Beijing Uzukluk Tetkikat Oru'nun birikimi Mevi Köktat, Zijin Lingji, NGA Katarlık Yürüşlük meslati var. Kuşkavar, Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 7. ayının 15. gününde 27. günü geçe, Çincan'daki Kanfuyan meslatlarının meksus yetiş tükallarında 100 tıranı meslat verirdi. Soğat bir iştek, itibarlık faaliyet ötküzüldü. Kanfuyan şirketinin meslat soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. 85.

0: Radyo anıqıçla. Özgüçü kün nurunun çüşüşü, uzak buluş, temperatura fərq çoğun buluşda kelimat alahiliki, həm də əla süpətlik su tuprak baylıqağa tayınıb, Qashqar vilayeti poskamına hiyesi özgüçü meyvi çevi kəsbini çoğun qorlaşdırıb, uçuqçılıqda yeni meyvi öztürüş, əsləlik sərxil qoğun tavuz, tört pəsil ordu saqlanıqan qoğun tavuz, özgüçü şalğut meyvilərini köpxil maz tərəqi qaldırış əndisini bərpa qıldı. Hazır nahiye rayonundaki baldır pişirilen toğaç, ak ürük, serik ürük, uçukçılıkta öztürülgen tavuz, koğun, arka arkadan yığveliş mezgiliye kirip, işlep çıkarış setiş ve zeyti kızıp getti. Bugünkü Gülün Vatkan yezi kentlilerine nazarı sahipimizde, Poskam nahisi'ki bir meyve çevlerden okşaydı tarap turgan, şirin temneyiz kılmız.
1: Yaz kirgenden boyan Poskam nahiyesinin her kaysi yezi pazarlardaki tutaşketken pesillik yeni meyveler merkezlik bazarga selindi. Üzüş, ayrış, avtomobilga kaçılaş hizmeti tertiplik algı silcitilip, hemme cayda mol, hosul mensirsi namayen buldu. Küybağ bazarı, Say Tügmen kentideki ölçemleşken toğaç üstürüş beyğıda meyvelerinin uçşedi kişiye huzur beyğışlaydı. Terikçi çoğun ailesi Hu Sunhua işlemçilerini yetekleb, hava uçuk vakitini çın tutup, toğaç üzüş, derecige ayırış, orap yeşik kaçılaş hizmetini kanat yaydırdı. Başka caydın gelgen yük avtomobilleri 75'i da tertiplik tohtap, yakın etrafta avtomobilga kaçılap, sırtkı tuşedi. Janubi Şinjan'nın kelimat özellikigi tayinip, şu caydaki kızıl toğaşının şekli toq, tatlıqlıq dərecisi yuqri. Saqlaş, toşışkı çıdamlıq bulup, bazarğı seyiliştin burun nurğun caydın setiveliş zagazını tapşırıb aldı.
0: Hu Sunhua mundaq dedi. Bu yıl mən 40 mu yerde uçukçılıqda toğaç öztürdüm. Öz əhvalı kişinin kuşalı kılıdı. Bazardaki setiveliş bazı her kilogram işki yöndün 3 yöngeci bu oldu. Qashqar şəhəri, Tumşuq şəhərindən gələn sodagərlər bir vasitə itizə verib mal aldı. Öydən çıxmayla pulğa aylandırıb kirməmizni aşırdıq.
1: Yerlik ekologiyalik örüknin hedi yaxşı, meyve eti zıç, postan epiz, meğizi ayrılğan bulub, öl yeyiş və inçik pişiqlaşdan ibarət qoş yönləşlik ehtiyacı qımas gəlidu. Uçuqçılıqda terildiğən tavuz, çürük, şirnilik, tatlıqlıq dərəcisi dəl cayda bulub, örük, Şaptol, tavuzdan ibaret 3 çoğun meyve birlikte dan çıkarıp, Cenubi Şinjan bazarları da kən alkış gelişti.

0: Jun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitan markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi epimedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Balalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Kangfuyan şirketinin 23 yıllık esil mesulatı Wei Changkang hakiki türde hem yemeklik hem doğru orunda istimal kılışkı bolgan mesulat. Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Xolinjandan ibaret 3 çoğun yadroluk doğruluk ösümdükke kaniyse koşup işlengen. Guangdong'da ısıdığan 10 aydın 14 aygıcı vakit pişirdiğen pinninden terkibi de keton bol. Hakiki Yangchunsha'nın tabii kuşpırkı ba. Doğruluk ösümdükini eçitip yokuru suyuklukta saplaştırış teknikisi, töven temperaturda hücayrı divarını buzup taşlaş teknikisi kullanılıp, ham eşya katlamı katlam saplaştırılıp, arlaş maddala çıkır bitilip, doğruluk ösümdükinin uzukluk terkibi saklap gelip. Kangfuyan şirketinin Fufunzi, Weichangkang, Zepa Katarlık meslahati, Beijing Uzukluk Tatkikat Oru'nun birikimi Mevi Köktat, Zijin Lingji, NGA Katarlık yürüyüşlük meslahati var. Kuşhaver, Kangfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim 7. ayının 15. günde 27. günü geçe, Şincan'daki Kangfuyan meslahatlarının mehsus yetiş tükalları da 100 tıranı meslahat verildi. Soğat bir iştek, itibarlık faaliyet ötküzüldü. Kangfuyan şirketinin mesle soruş kızıklığına telefon numarı 400-666-1185, 400-666-1185, 400-666-1185. 85.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tuprak programmasını anlayışlarını karşı alımız.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçılar, bugünkü Altıs beyiş mahirleri seyipimizde Aktuğun'un iyisi Mirası Sapal Buyumlar Kol Hünervençli Kesbi Kooperatifinin ölçemleşken Kasıphanısını ekskursiye kılın.

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat berayli.
1: Kichik do'stlar, bu sahifamizda odamsiz ushqo nima uchun to'salg'ulardan saqlanalaydi degan temada to'xtalib o'tamiz. Adamsiz uşku tosalğuladın özünü kaçırışta közge emez, belki bir yürüş akıllıq seziş sistemisi ve tedbir belgeler çoğun mağısı ki tayinudu. Bugün biz bu mahpiyetlikini açaylik. Tasavvur qılıp yıqın, siz karangu keçide yol yürüp yolunu görelmisiniz kandakılısız? Kolunuzu sozup tımız kılap baksınız ya ki hasınız bilen yer yüzünü uğursuz. Adamsiz uşku muşundak. Bırak onun çıkargını, koli, körünmeydiğen nur dolgını ve avaz dolgunudur. En köp şiltidiğini infira kızıl nurluk senzor. O aldı tarafka bir deste infira kızıl nur tarqtıdı. Bu kol çırak okşaydı. Nur tosalğuğu yoluqsa kankıp kaytıp gelir. Senzor nurnun beriş keliş vaxtını hesaplap tosalğuğunun kancılık yıraqlıqtı işkerlikini bilalaydı. Bu şəpərənge azraq oxşaydı. Lekin şəpərən avaz çıxırdı. Adamsız uşku nur işildidu. Yana ultira avaz dolqını senzori bar bolub, arqağı yandırış radarı oxşaydı. O adam anlayalmaydıgan yuqri çastotılıq avaz çıxırdı. Avaz dolqını cisimgi soqulub, qanqıp, vaqt arqılıq aralıqını hesablap çıxırdı. Avaz nurga qaraganda xeylili asti bolgashqa, ölçash teğimi toğra, biraq ölçash yiraq aralıqı emas, adatta yaqın aralıqta tosalğudan saqlanışqa işletilidu. Ondaqta yiraq musabida qanda qilish kerek? Adamsız uşquğa lazırlıq radar işletilgen. O tez süratte aylanıp, tərəp-tərəpke lazır nur dastisi tarqıtıp, sekundiga necha

0: asan peyda boludu. Kayfiyatının davalğışı bek çoğun bolup kesi yana aşqazan üçey ixtidarının kalay mı kalışını keltürüp çıxırdı. Nəpəs sistemisi kesellikleri, məsələn, zıq kesli qatarlıqlarımı kayfiyat bilen nahaydı zor dərəcədi münasibətlik. Anlı qalda kayfiyatınızı tanışışınız tavsiye kılınıdı. Yürek, miyə qan tomur kesellikki, yuqur qan besimi bar kişiler yazılı çoxum kayfiyatını kontrol kılışqı diqqət qılıp, tınış kayfiyatını saqlap, kesellikning qozğılış xəvpini tövəllitiş kerek. 6. Küşlük hərkət qılmaslıq lazım. Yazda muvaffaq hərkət qılış, quyaş nuru astıda hərkət qılmaslıq lazım. Yazda hərkət qılğanda tər köp çıxıdığan bolğaçqa, vaqtida su toluqlaşqı diqqət qılıp, köp tərləş səbəbidən qanının yepişqaqlıqının örləp ketişinin aldını iliş kerek. Tamaqtın kiyin bir saat hərkət qılış. Hərkət bəkküşlük bolup ketməslik, köp tərləməslik tavsiye qılınıdı. Sayli qılış, astı yügürüş, su üzüş qatarlıq hərkətlər yaz pəslədə ilib berişqa nahaytımız kelidi. Yana köprek su içip, vaqtida su toluqlap, yürəknin yükünü yenik iltiş lazım. Baş tomuz mövsümüdə kütünüşdə 3 xil esil yeməklikni yiyiş tavsiye qılınıdı. 1. Huangshan yiyiş. Xalq arasında baş tomuz məzgilidiki Huangshan adam giyahtın qilishmaydu deydigan gep bar. Baş tomuzdan aldı kaynadiki bir ayda Huangshan ən quvvet toluqlaydı. Jongyi tibabdada Huangshan'nın tabiati mötidil. Tämi tatlıq bulup, bedenni kuvvetleş, jigar talını kuvvetleş, öllikni heydeş, pey soňaklarını çıngıtış qatarlıq rolu bar dep qarlıdı. Baş tomuz mezgili Huangshan yeşge en muvaffaq kelidigan bulup, yaz pesida yemekliklerinin hazım bolmasligidan kelip çıkadigan iç sürüşinin aldın alıdı. Yana yürek kan tomurlarını asıraydı. Huangshan'ni dümle püşürse en yakşı buludu. Onundan başka, baş tomuzdan aldı kaynı da tatlıq su beliqi, xayday qatarlıqlarını köp yap beriş salametlik paydalıq. İkinci, Lian Ao yiyiş. Uzaqtın buyan baş tomuzda Lian Ao yaydığan adet bar. Lian Ao tərkibide kali, vitamin C ve yemeklik talası bir qadar mol. Aq Lian Ao tərkibide oksitilinişke karıştırdığan poli, fenol türüdeki maddalar bar. Tərkibide krahmal mol bulgan, Lian Ao bir kısım asaslıq yemekliklerinin ornığa destilse, asaslıq yemekliklerinin bek addi bolup kilişidin saklanğılı, uzuqluq maddalarının kubul kılınışını aşırgıl buludu. Lian Ao, aq Lian Ao ve Lian Ao dep ayrılıdı. Tämi sus bulup yemeklik materialı kılınıdı. Soğuk say kılışqa, şorp kılışqa, astı dümle püşürüşqa, yağsız koruşqı buludu. 3. Maş ündürmesi yiyiş. Baş tomuz mezgilide maş ündürmesini köprek yiyiş tavsiye kılınıdı. Yazda ter köp çıkıdı. Kali, natri qatarlıq bedendeki elektrolitlerinin tanpunlıqını saklaydıgan mineral maddalar ter bilen bille asalı çıkıp gitidi. Maş şorpisi ise su toluqlapla kalmay yana anorganik tuzni vaxtıda toluqlıqlı buludu. Bu suyuqluq bilen elektrolitlerinin tanpunlıqını saklaşkı paydalıq. Onundan başka maş ündürmesinin tərkibide vitamin C mol bulublu kalmay yana riboflavin bar bulup, iğiz boşluğu yarısını pesaytışke şildilidu. Maş ündürmesi de selluloza mol bulup, kavziyet bulup kalgallarının yeşige maskeledu.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
0: Örmelik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda su sıranlı kiyim asalla tərbilen sargıyıp gedidu. Qanda kılış gerek degen məzmun dektinladı buludu. Bugün köpçülükke tavsiye kılıdığan adi hareket su sıranlık mayka yaki könglekni almıştırgan denkin, yaksı, koltu kısmı qatarlıq tərdiği sargıyıp ketken caylarga bir qavet, aq ranlık çiş pastısı sürgep, 10 минут тынич

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının güzel melodiyelerge dolgan sanat sahnesi programısı oranlaştırılgan Sarhıl Naqşı Muzikilerinin sihri küçüdün sizlerini huzurlandırış məxsidere mikrofon aldığa teyir buldum. Əmdeki minutlarda programımızda oranlaştırılgan en güzel küylerini huzurunlağı sunumuz mən Riyasatçı Hamide Qiyum. Hürmetlik radyo anlıqıcılar aldı bilen köngül aramınlağı sunadığınımız Yaxşılıq namlıq naqşa, qini bəhər alğaysılı.

0: geologiyalik çarlaş ve kuduk burgulaş kuruluşu bir gevleşken yeğince başkuruş endizisinden ayrılalmaydı. Biz devlet şirki kuduk burgulaş rekordini yan bir kıtım yeğilip, Şimali Amerika kıtasının uxşaş türdeki Slanitis nefti kuduki burgulaş ılgar seviyesine yettik. Dövletimizde işlengen teknikada ötkelge ucum kılış ve A, B tərəb birleşip ortak kuruş arqılıq yukarı ünümlü kuduq burğulaş yeni yolunu tepip çıxdıq. Bu bizni tez burğulaşını örnek alğalı, umumlaştırılı boladığan ülkeye ege kılıp, adetin taşkırı çoğunqır katlamlıq Slanitis nefti ünümünü etiş işençimizni zor derecede aşırdı.
1: Stansımız muhbiri Yangzhou haber kılıdı. 7 ayının 3-ci günü Şinjiang elektr torunun yeni energiya arqılıq tok tarqıtış küçü 50 milyon 400 min kilovattını eşip, bütün tor boyunca umumi tok tarqıtış küçü de igilgen nesbiti 69.78% yetti. Yeni energiyanın kündelik tok tarqıtış miqdari 798 milyon kilovat saat yetip, tok tarqıtış küçü kündelik tok tarqıtış miqdarda birdek yeni yukarı seviye yaratıldı. Bu yıl yaz kirgenden bu yan memleket boyunca köp çayda temperatura sıcıl yukarı bulup, halık durmuşu işiltilidigan soğutuş, yezi igilik de soğırış, sanat işlep çıkırışı da tok işiltiş ihtiyacı zor derecede eşip, tomuz yazdaki pelli mezgilden ötüşkü kapalet kılış vazifesi eğir buldu. Devlet elektr tori Şinjiang elektr energiya çeklik şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong, şirketinin mevkani bütün memleketinin energiya umumi vaziyetiga qaratıp, Şinjiang içide halk turmuşiga kapalet kılış, Şinjiang sırtıda yardım berip ta'minlashga kapalet kılıştın ibaret qoş yönelişlik küçeşte çın turganlıkını tonuşturup mundaq dedi. Öz yayımızdan tok işiltiş bexatarlik tövən çekini saqlaş bilen bille Sanji Guchuan, Kumul Zhengzhou, Kumul Chongqing'den ibaret 3 alaydı yukarı besimlik turaklıq tok yetküzüş çoğun liniyesine dayanıp, memleket boyunca 23 ülke, Abdonom rayon, Bivast Karaşlıq şehirge sıcıl tok yetküzüp, Şinjiang'nın pakız energiya evzelike arqılıq otura şerqi kısımdaki yukarı temperaturlıq rayonlarına yardım berip, bütün memleketinin tok bilen təminleşki kapaletlikleş endiyisi de mukunlaştırıqışlıq, turaklaştırıqışlıq rolümüzni cari kıldırdıq. 6 ayının ahırıgı kadar Şinjiang elektr torunun yeni energiyalik generator umumi sığımçalıqı 173 milyon kilovatqa yetip, bultırkı şu mezgildikiden 35.4% aştı. Bugünkü günde Tianshan'nın janub şimalda, Şimali Şinjiang'daki tutaş ketken şamal elektr topi şamalda aylanmaqta. Janubi Şinjiang'daki kölemleşken yorukluk volt sepi yorukluk energiyasını koğuluşup tok tarqıtıp energiya saqlaş, yorukluk ve sıklıkını tanşaş, yukarı pallisini tanşaş əslahalarını maslaştırıp, yeşil elektr energiyasını çöl bayavandın mınlıgan, on mınlıgan aylığı üzliksiz yetküzmekte. Liu Wenlong, devlet elektr tori Şinjiang elektr energiya çeklik şirketinin yeni energiyadan ilmi paydalanış, yukarı ünümlük paydalanış seviyesini sıcıl östürüp, yeni energiyadan tok tarqıtalaydıgan buluş, yaxşı işiltalaydıgan buluşqa hakiki kapalet kıldıgalıqını tonuşturup mındaq dedi. Şamal ve yorukluk kuvvetini ahli iktidarlık mölçerleş sistemisinin derecesini östürüş, kömür elektr generatorlar grupsini canlıq özgertiş arqılıq yeni energiya işiltiş boşluğunu en zor derecede boşalttık. Şunun bilen bille energiya saqlaş, elastiklik, yük qatarlıq, köp mənbəlik baylıqını bir tutaş pilallap, mənbə, tor, tarqıtış, energiya saqlaş, maslaşıp, birleşip hərkətlindiğen yürüyüş sistemisini bərpa qılıp, arlap toxtap durduğun, dolqınsıman hərkətlindiğen şamal ve yorukluq elektr energiyasını teximi təkşi, muqim, tizgilikli buluduğun bir xatar işençlik kıldıq.
0: Stansımız xəvri. Növətdə Abdonom rayondaki caylar bütün yıllık nişan vəzifələrini qərəllədə tamamlaşqa həqiqi kapalətlik qılış üçün quruluş qılışının altın məzgilini çan tutub, yeni energiya quruluş türünü tez alğı sürməkdə. Qaydu dəryası vadisi 10 milyon kilovat dərəcilik sap yeşil elektr pakız energiya bazı ul quruluşu türü yıqında umum yüzük başlandı. Quruluş məzmuni Xıcın tartma su elektr stansisi, Gun Hapçil su elektr stansisi türünü öz içiga alır. Bu işki

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahifimizde 1906 şiisi Beytar Teğe Çarvıçılık Meydanı'nın Beydo yol başlaş sistemisi çarvıçılarının öyde oturup çarvı bekşini riyallıkı aylandırgallıkı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Beytar Teğe Çarvıçılık Meydanı'daki çöllük çarvıçılık meydanı'daki çarvıçılarının yan telefonu yeni çarvı kamçısı'a aylandı. Beydo çarvı bekiş abdidalını alsanız, tögülerinden hazırkı orni, hareket izi, salametlik ahvalini iniq körgülü buludu. Bularının hemisi de her bir çarvının boynudaki küçük orun belgeleş asması ve bedenideki elektronluk özekke tayınladındı.
0: Ahala, kalım,

0: İlgili töge izlesek 2-3 gün izlep mi tapalmaytuk? Kışta bek toğlap gitettuk. Bazı da 100 kilometre yol yürüsek mi tapalmaytuk? Dedi. Beytat tege çarışlık meydanı Çigara rayonu caylaşkan yeriken muhitin naçarı. İlgili çarıvı izleşke köp vakit gitetti. Yitik ketiş nispeti emgek sıcılıkı yukarıydı. Bu neçe evlat çarvıçlarının ortak eslemisi. Ahale duyi devlet bay mınlak dedi. İlgiri töge bekiş bek capalık idi. Yazdı ıssık, şamalma küçlük idi. Bir günde mod sekilet bilen tögege ergeşip 40-50 kilometre yol yürettim. Yolda hatta bir yutum sumu içelmeydik. Her günü...
1: Kontrol kılışına işe aşırdı. Bunun bilen çarvıçılar çöllükten üzül kesil azat bulup, dalıda yitip kopup, keç gündüz çepip yürüdüğen enenvi mal bekiş usulü bilen hoşlaştı.
0: Kalim mındak dedi. Hazır öyde yan telefonga karapla çarıl bakalayımız. Yine yaşan kalanın halıdın haber elip başka işlerini kalalayımız. Çarıl bekiş yer terişinin işkilisi ki dâhli getmeydi. Duyi devlet bay mındak dedi. Akli iktidarlık çarıl bekiş işki aşırılgan denkiyen yerim bilen aşkanı açtık. Ticaret kılavat kanımızga 20 yıl boldu. Soğudumuz nahiti yakşı. Her günü konu heridarla geliydi. Aşkanı da aldıraş bolgaçka anda sanda telefonu karab tögelerinin kayardı işkerlikini enik bileleyimiz. O ilgiri keçi kündüz tögelerinin kendini yüretti. Hazır özünün aşkanısı da oltırıp bir taraftan yan telefonda tögelerinin hareket izini görüp, yani bir taraftan aşkanığı kirgen mihballarını kütüp, külleri kündün künge ümitki toldu. Beytat tege çaruculuk meydanının muamın başlığı Hu Haybin mundak tonuşturup mundak dedi. Beydoğ akli iktidarlık çarı bekiş teknikisini kengaytıp otlaktan paydalanış nispetini 40% östürdük. Çarıvılanın eyboluş nispetini 15% aşırdık. Ahalilerin emgek sıcılıkını bir vasıta yerim kimeytip kişi beşi kerimini 20 milyon aşırdık. Çarıvçılık meydanlarda yazda nöbetleştirip çarı bekiş otlakını aram aldırışını yolga koyup otlaklarının yepinci ösümlük bilen kaplanış nispetini puhtuk kademde aşırdık. Çarıvçılıkını yeşilleşiş, inçkileşişki karab, tüpünü tez özgertip, ekologiya önümü, iktisadi önümü ve cemiyet önümüden ibaret üç taraf ortak payda ilişini işe aşırdık. Şunakla çarıvçılığa pen tekniki elip gelgen özgürüşlerini hakiki his kıldırdık.
1: Üç günde tögü tapalmaslıktan öyde oltırıp çarva bir kışkıca, tögü bakıcıdan aşkanı lobını bolguca, ısık, şamaldı kilişten yan telefon arkalık nazarat kılışkıcı bolgan, pen teknika arkalık çarvıcılıkka küç koşudugan, akıl paraset arkalık gülün işke yetekçilik kıladugan ıslahat özgürüşü. Beyta tege bütün rayonu da kanat yaydırılıp, Çigra rayon çarvıcılık meydanıdaki her millet ama pen teknika arkalık çarvıcılıkını güllendiriş paydasından hakiki behriman kılınıp, yezi kentlerini güllendirişke küçlük hareketlendirgüç küç koşuldu.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselivatan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Gulca Aksu Tömür yolu da bütün liniye boyunca kuruluş başlanıqalıqı. Bu Tianşan'ın canıb şımalını tutaştırıştaki yeni bir zor bösüş hesaplanıqalıqını tonuşturumuz.
2: 6. ayının 30. günü devletinin noktalık tömür yol kuruluş türü Şincan Gulca Aksu Tömür yolunun bütün liniyesi de kuruluş başlandı. Bunun bilen bu kuruluş umumyüzlük tez kuruluş baskıcıga resmi kadem koyup, Şincan'ın 15. 5 yıllık planının yakşı başlanışı üçün puhtı katnaş tergi berba kılınıdı.
1: Uzaktan bu yan Tianşan toğrısıgı sozulup yatkan coğrafyalik tosuk şekillendirgeçke, Gulca bilen Aksu otdırısıdaki tömür yol katnaşı, Ürümçe Turpan'dan aylanıp ötüşkü mecbur bulattı. Bütün 1616 kilometrelik musafege tahminen 16 saat vakit gitetti. Uzun ayrılıp ötüş izcil türde Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'ın amil oburuti rayılla masli şişini çeklep kilovatkan açkuşluk boğma halet bulup gelgenindi. Gulca Aksu Tömür Yolu, Gerber Rayon Çigara Tömür Yolu'nun yadırılık terkibi kısmı buluş sütü bilen Cın Korgas Tömür Yolu'nu Cenubi Şincan Tömür Yolu'a bivası tutaştırıldı. Aldıngı baskışlık kuruluş 2025 yılı 9. ayda başlanıgan. Bu kıtım bütün liniye boyunca kuruluş başlanıgan denkin 2032 yılı 12. ayda pütüp katnaş başlaş planlandı. Bunun bilen Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'a berip girişte Turpan'ı aylanıp ötüş tarihiga üzül kesil hatimi berildi. Gulcu vokzalıdan başlanıp Aksu vokzalıda ahırlaşıdığan bu tömür yolun umumi uzunluğu tahminen 798 kilometre. Bunun içi de yeniden yasılıdığan gol liniye 460 kilometre. Bu tak liniyelik elektrileşken yolucu yük ortak liniyelik tömür yol bulup layihadaki saatlik süreti 160 kilometre. Bütün liniyede cemi 22 vokzal tesis kılınırdı. Hazır bar vokzalını özgertiş ve kuça okurbulak tömür yolunu elektrileştirip derecesini östürüş mas kademde yolu koyuldu. Katnaş başlanan denkin Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan'ın katnaş aralıkı bir vasıta 800 kilometre kıskartılıp 8 saat etrafıda yetip bargılıp oldu. Vakit boşluk aralıkı bir vasıta 20 hessi kıskaraydı.
2: Kuruluş ceryanı da Şincan tömür yol tarmakları məxsus tur, məxsus bəni qurup, bütün ceryanı başqırış və kontrol qilishni bir tutaş pilalab, bixətərlik və süpət tövən çekigə qatqırı ayı qılıp, körükni yol ornığı dəstib, yer yüzünün təvirinişini azaytış, avaz tosuş, tosqi təsis qılıp, şauqını tövəllitiş, kuruluş yundısını bir tərəb qılgandın kiyin, aylanma paydalanış katarlık liniye boyudaki ekologiyanı en zor çekti koğdaydıgan yeşil kuruluşunu bütün musabıge teximi sındırdı. Türü pütkendinkin eşya obrote tanarxını zor derecede tövelletip liniye boyudaki alahide dikkancılık, çarvıcılık mahsulatları, zavut, kan mahsulatlarını teximi tez sırtkı toş imkaniyetige ege kılıplı kalmayana eli deryası vadisi. Bayınbulak Katarlık liniye boyudaki medeniyet sayahat baylıqını teximi canlandırıp, adam, eşya obrote, uçur iqiminin tez yötkilişini ilgiri sürüp, yezi kentlerini güllendiriş ve rayon iqtisadının yukarı süpetlik terakiyatıga yeni hareketlendirgüç küç koşuyordu.
1: Gulca Aksu Tömür Yolu Şincan'ın Şincan işçini halk sıman tutaştırış, Şincan'a kirip çıkışını tezletiş, Cenubi Şincan bilen Şimali Şincan arasındaki katnaşını ravallaştırış nişanını işkaşırıştaki açkuşluk orulaştırma. Yakınki yıllarını muyan Şincan'da tömür yol kuruluşu devamlı tezletildi. Kumul Şarkı Vokzalı'nın kengaytip özgertiş kuruluşu müddetten burun tamamlanıp, yıllık yük toşuş iktidarı 178 milyon tonluğu yetti. Cangcunmiyav Nun Tömür Yolu'nun köpertip yasaladığan işkinci liniyası işgı kiriştirilip, energiye bilen təminleşki kapalatlıkış iktidarının derisi yine östürüldü. Lopnur Çakılık Tömür Yolu'a relis yat kuzuş müddettin burun tamamlanıp, Cenubi Şincan Tömür Yolu'nu kengaytiş özgertişte baskuç karakterlik neticiler kulgu keltürüldü. 2026 yılının aldığı yerimde Şinjan tömür yolunun yük toşuş miktarı 122 milyon tonluğu yetip, Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş, portladın mal ötküzüş, Cüngü Avrupa növetçi poizlerinin katnaş miktarda birdek tarihtaki yeni yukarı seviye yaratılıp, emeli kuruluş kılış emeli neticesi arkalık, Tianşan'ın canıp şimalının terakkatı tezletilip, katnaş güçlük devleti kuruluşu yögemi resmige kıynık, rengdar sahibi pütüldü.
0: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Bu Ürümçidin Gulcıgıcı bolgan arlıqı tañ. 180 kilometrdin artıq saykeşni ravallaştırıp ve özgertip yasadı. Nahiye tevasıdaki gol tarmaq öztanlarını su sınmazlaştırışını asasi cahattin işğa aşırdı. Nahiye boyuca suğırışk işiltildiğen sudun paydılınış koefin senti 0.152'den 0.1578'ge kötürülüp nahiye, yeza, kentlerinin 3 derecelik su başkuruş sistemisi dastlabki qadamda şekillendi. İlgiri bastırıp suğırıştak yirik usul suni dal joyida ishiltish, suni inch tejashga o'zgartirilib, har bir tomchi suv dal joyiga ishiltildi.
1: Bu yil atiyozdan jami 790 million yuan mablag' selingan. Marolbeshi noyasi ana ko'l suv omborining xatirini tugutib, mustahkamlash qurilishida rasmiy tushirgi tushirilib, suv qachilandi. 371.200 mo terilgü yerini soğuruş burçı zimmisigi elinigan bu su ambiri qaytadın hayatlıqı erişip her yili təxminen 10 milyon kub metr su baylıqını tijab qaldı. Bu, bir otura tipdiki su ambirinin ambar sığımıgı baraver bolup, yakan deryasi soğuruş rayonudun mol usul eliş üçün puxta tosuq bərpa qaldı. Şunlaqla tövən ekindiki nəçi 10 min diqqanını xatırcam qaldı. Vangçi mundaq dedi. Yeni başlanış noktasını turup, davamlık birinci septi yıldız tartıp, mesuliyetini zimmemge eğilip, yakan deryası suğuruş rayonunu zamanivilaştırış, özgertiş türünü bütün küçükten ilgiri sürüp, her bir tamçı suğunun ünümünü en zor derecede cariye kıldırıp, Marolbeshideki amını hatırcam su işiltiş, mol usul etizini suğuruş imkaneti iki kılmen. Çöllükte Vangçiğe okşaş su inşaatı hadimleri her bir erik östanını, her bir sun yerini ölçep, her bir mo munbet yerini yürek keni bilen suğarmakta. Su kemçil buluş, suğut helpünüştün, suni ilmi şiltişkice, ulanın koğdavatkını örkeşlep ekavatkan yaken deryası bulupla kalmayı, yine bu yerde 2 milyon mo yerini teriştin ümidini koğdumakta. 6 yılda 2 milyar 400 milyon yen meblağ silip, 400 kilometre uzunluktaki gol tarmak östen yasaştak her bir sanının arkasına Vangçidek bir komünistik partiya azasının çigra rayonda yıldız tartıp, halka bakt yaratıştak samimi kalbi ifadelengen.
2: İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Atılım rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydı məlumat anladığımız. Ürümçidə hava tutuq, temperatura 21-dən 29 selsiya qaradız xüçə. Altayda hava bulutuq bulub kini eçilidir, temperatura 17-dən 32 selsiya qaradız xüçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 selsiya qaradız xüçə. Qulcada hava tutuq, temperatura 19-dən 34 selsiya qaradız xüçə. Bortlada hava tutuq, temperatura 20-dən 33 selsiya qaradız xüçə. Qaramayda azraq yağmur yığıb kin hava tutuludu. Temperatura 25-dən 37 selsiya qaradız xüçə. Küytündə hava tutuq. Temperatura 24-dən 36 selsiya qaradız xüçə. Şixənzidə hava tutuq. Temperatura 25-dən 35 selsiya qaradız xüçə. Sancıda hava tutuq. Temperatura 24-dən 32 selsiya qaradız xüçə. Qumulda hava bulutuq bulub kin tutuludu. Temperatura 27-dən 40 selsiya qaradız xüçə. Turpanda hava tutuq, temperatura 32-dən 43 selsiya qaradız xüçə. Korluda hava tutuq, temperatura 27-dən 34 selsiya qaradız xüçə. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şinjang radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdır. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Kırak programısını alışanlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıdımki programımızda tümendeki məzmunlar da alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerine nəzər sahibimizde, Bozkam nahiyyası da meyve çivilerinin xuşeri ətrapqa taraldı. Həmmili cayda mol hosul mənzirsi namayan boldı. Əqli iqtidarlıq Fansan'da Mogo yetiştirildi. Kuça şehrinin Behiş Bağı yezisi Çınıbağı kenti de pen texnika yezi kent özgüç kəsipleri gibi küçük koştu degen məzmunlarını dektinlarına sunumuz.
0: Kaltız Behiş Mahirleri sahibimizde sapal boyun pişiriş xum dini de özgertildi. Ahtun ayısı Mıras sapal boyun kol hünervençili kəsbi kooperatif yeni yol açtı degen məzmun dektinlarını buludu.
1: Yezi iyilikki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizde, memleket boyunca yazlık açlıqının 90%'dan köpürekki yığıveylindi. Mol, hosul, eliş, muqimlaştığı qatarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radyo anlayıcılar. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kutsulu şutin abonçları terminalı mazqadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqılı buludu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Özgüçe gün nurunun çüşü, uzak buluş, temperatura fərq, çoğun buluşta kilimat alahiliki, həm də əla süpətlik, su, topraq, baylıqağa tayınıb, Qashqar vilayeti Poskam nahiyyəsi özgüçe meyve-çevi kəsbini çoğun qorlaşdırıb, uçuqçılıqda yeni meyve özdürüş, əsləlik sərxil qoğun tavuz, tört pəsil orda saqlanıqan qoğun tavuz, özgüçe şalğut meyvelərini köpxil maz tərəqi qaldırış əndiyisini bərpa qıldı. Hazır nahiye rayonundaki baldır pişirilen toğaç, ak ürük, serik ürük, uçukçılıkta öztürülgen tavuz, koğun, arka arkadan yığveliş mezgeli kirip, işlep çıkarış setiş ve zeyti kızıp getti. Bugünkü Gülün Vatkan yezi kentlilerine nazarı sahibimizde, Poskam nahiyesine bir meyve çevrelerden okşaydı tarap turgan, şirin temliyiz kılmız.
1: Yaz kirgenden boyan Poskam nahiyesinin her kaysi yezi pazarlardaki tutaş ketken pesillik yeni meyveler merkezlik bazarga seylendi. Üzüş, ayrış, avtomobilga kaçılaş hizmeti tertiplik algı silcitilip, hemme cayda mol, hosul mensirsi namayen buldu. Küybağ bazarı, Say Tügmen kentideki ölçemleşken toğaç üstürüş beyğıda meyvelerinin uşşedi kişiye huzur beyğişlaydı. Terikçi çoğun ailesi Hu Sunhua işlemçilerini yetekleb, hava uçuk vakitini çın tutup, toğaç üzüş, derecege ayırış, orap yeşik kaçılaş hizmetini kanat yaydırdı. Başka caydın gelgen yük avtomobilleri 75'i da tertiplik toxtap, yakın etrafta avtomobilga kaçılap, sırtkı tuşadı. Janubi Şinjan'nın kilimat özellikleri tayinip, şu caydaki kızıl toğaşının şekli toq, tatlıqlık derecesi yukarı. Saqlaş, toşışkı çıdamlıq bulup, bazarğı seyleştin burun nurğun caydın setiveliş sagazını tapşırıp aldı.
0: Hu Sunhua mundaq dedi. Bu yıl men 40 mu yerde uçukçılıkta toğaç öztürdüm. Öz ehvalı kişinin kuşalı kılıdı. Bazardaki setiveliş bazı her kilogram içki üyendin 3 üyengeçi bu oldu. Qashqar şehri, Tumşuq şehrinden gelgen sodagarlar bir vasitayı tızgı bir mal aldı. Öyden çıkmayla pulga aylandırıp kirmemizden aşurduk.
1: Yerlik ekologi yerlik örgünün hedi yaxşı. Meyve eti zıç, posta nepiz, meğizi ayrılgan bulup, öl yeyiş ve inçik pişiklaştın ibaret koş yönlüşlük ihtiyacı maskeledi. Uçukçılıkta terildiğen tavuz, çürük, şirnelik, tatlıqlık derecesi delcayda bulup, örük, Şaptol, tavuzdan ibaret 3 çoğun meyve birlikte dan çıkarıp, Cenubi Şinjan bazarlarda kən alkış gelişti. Yema Yezdisi'nin Töven Gülbağ kentideki qoğullukta qoğunçı dehkallar yığış, yötkep, toşuş hizmetine kirişip getdi. Kent ahalisi Ablimit Sadır 130 mu yerde uçukçılıkta tavuz terigan bulup, ilmi teriş, Perviş kılıç kıtayınıp, Mobeşi sapkırmi 3000 yöndin açtı. Növette 80 tonna tavuz sırtkı setildi.
0: Her yaz pesildi yeni meyvelerinin bazarga seliniş vakti kelgende, Kağılık, Yeke Katarlık etraptaki nahiye şehirlerdeki sodagarlar, ümek teşkilat noktada oturup setibilip, nahiye rayonu mükemmel yol toru sistemisi kıtayınıp, Yeni meyvelerini şu günü üzüp şu günü yolu selişini şıkı aşırıp, herkese çoğun soda saray talla bazarları, yezgilik mesulatları bazılarına bir vasitiyet güzüp, yeni meyvelerinin yığınlık derecesi en zor derecede kapalatlık kıldı.
1: Meyve çivilerinin süpütünü puhta kadem bilen östürüş üçün Poskam nahiyesi kəsbi yezi iyilik tekniklerini etiz başlarına berişka daimlik tallap əvətib, yeşil kesellik aşarat ziyininin aldını eliş, tizgilləş, dəlcayda suğuruş, oğutlaş, pərviş qiliş, uxşımağın sortlarını vaqt aralıqı kaldırıp östürüş, meyvelik dərəklərini pakarlaştırıp, yukarı ünümlük östürüş teknikisini kol-mu-kol omumlaştırıp, meyvelik dərəklərini kiriştirip, östürüş berikme östürüş əndisini əlalaştırıp, yer baylıqını callandırıp, mobeşi məhsulat qimmetini aşırdı. Şunun bilen bile, bütün rayon boyunca işlep çıkırdığan caydaki yığış, tarqıtış noktasını orullaştırıp, asası ayırış, Ambarda saqlaş əsliyyələrini mükemmelləşdirib, tor sırtıda türkümləb toplar qıtış, sayahatçilər öz aldığa özüşdən ibarət qoş yönlüşlük setiş yolunu ravallaşdırıb, yerlik yeni meyvelərinin əla süpətliklərinin baxasının yuqrub oluşuğa küç qoşub, öz cayda nəxbulğa ilandırdı. Şanghay şəhri Minhang rayonunun nişallıq həmkarlışış, yardım qılış, yöləş baylaşdırıb,

0: ırkıdan paydalanıp, Poskam nahiyesi yukarı derecelik esihalik meyve çive kespini delcayda uğurlaştırıp, Gülbağ yesisine ölçemleşken akli iktidarlık parnektin yüzünü yasap, Şanghay mehsus aruz torluk esil koğununu kölemleştirip kürgüzüp teyredi.
1: Bu kıl yukarı derecelik koğun sortunun kent terkibi 15 gradustan aşıyordu. Meyve eti yumuşak, katlık talası yok, saklaş, toşçalık, küçlük, bazar koşulma kıymeti yok oraya. Baza bütün ceryanda pilekni esip strolog teriş, soğuruş bilen oğutlaş birgeleştirilgen akli iktidarlık başkuruş perviş kılış endisini kullanan bulup, yezgilik teknikleri parniknin temperaturası ve nemlikni çeklimsiz başkurup kontrol kılıp, kesellik ve hacaret zinin aldığını elip, maysi yetiştiriş, köçürüp, dikiş, yığveliştan bütün ceryanını ölçemleştirip başkuruş kontrol kılışını şaşırdı. Karxana dehqan ailesi zakaz birleştirilgen yep halkalık endizisini yolu koyup, nahiye rayonundaki yezi ilgili karxanları bir tutaş mayıs bilen temellep, bir tutaş başkuru perviş kılıp, bir tutaş ödüge elip setip Şincan sırtıdaki yukur derecelik yığmayı bazarlarını nişallık temellep, terikçilerin işlep çıkırış setiş halp hatırını özül kesil tügetti. Bu kıl yukur derecelik koğun kespi yakın etrafta ammanı mokum işleşki kubul kaldı. Ulardan bir serhil koğun parnikide işlep tapkan yıllık kirmi 10 min yuenge yetti. Bütün rayon bu içi üzüş, ayrış, eşya obroti iş orları yezlardaki nurgun eşinçi emgek küçünü öz caydı işku orlışka celep kaldı.
0: Gayrı maddi medeniyet mirası gemide saklaş üneri sen eti canlandırılıp, tört pesilinin hemmisi de şehrin ixtisat berpa kılındı. Yaz, Közde yeni meyveler merkezlik bazarğı seyleniş, bazar bahası töverrek buluş, setiş muddeti kıskı buluştak kesip ağırık noktasıga karıta Poskam nahiyesi yerlik gayri maddi medeniyet mirasları baylıqını çoğunqur kezip 80 netçi yıl varıslık kılıngan en-enimi qoğunni gemide saklaş ünerisen itege tayınıp yeni meyvelerini yeni beti saklaş kesbini canlandırıp töven temperaturda gemide saklaş ünerisen itini maskademde yakşılıp serhil sirik örükni gemide saklaş kesbini yeniden köpeytip küz kışlık, yerlik, yeni meyve türü boşluğunu doldurdu. Poskam yezisi Sögat Erik kentideki kespi yeni beti saklaş gemisi de 70 mingden artuq el aspetlik koğun, 10 min cindin artuq esil örük, turaklık temperaturda kavetlerge bölüp saklanıp, tabii töven temperaturluk kademi usulda gemide saklaş ünerisen etege tayinip, meyvenin pişini astıltıp, meyvenin özüdeki meyve şekeri toplanıp tatlıklaşıp, koğunni yeni beti saklaş vakti yarım yılga. Örükni yeni beti saklaş vakti 3 ayga yetküzildi. Gayrı maddi medeniyet marası varisi Ahad Osman mundaq dedi. Gemide saklanğan meyvelerinin tämi tekim yaxşı bulup, işlep çıkırış, setiş yukur pällisige taqaştırmay, bazarda bahasını zor derecede örletkili buludu. Her yili gemide saklanğan meyvelerinin yıllık mahsulat kımmeti 1 milyon yuenge yakınlaşıdı. Kademi gayri maddi medeniyet marası hüneri yezi kentlerinin kırmını aşırışka küç koşuduğun mahsus şehrin işverğe aylandı.
1: Altın Toğrak Dövlet Derecelik Menzir Rayonu'nun Medeniyet Sayahat Rayonu oranı evzelik eki tayinip, Poskam Nayesi Bağvencilik bilen yezi kent medeniyet sayahatının çoğunkur yuğurluşunu alıp silcetip, kesipleşken üzüş bazısını köp noktada berpa kılıp, Menzir Rayonu bilen üzüş bakçısı bir gebleşken yeni kesip altın berpa kıldı. Menzir Rayonu'na yakın bulgan Küybağ Yesi'nin üzmülük kenti, tavuzluk, toğaçlık, üyrüklük bağlarını bütün rayon boyunca sırtkı etvitip, bir punkit şekilde sayacılarının bağda bahar seylesi kılış, meyve üzüş ihtiyacını kandırıp, meyve çivilerinin üstün bahadı setlişiğe türkü boldu. Nöbette bütün nahiyenin meyve türleri sicil kinaydı. Ahtam yesi canıbının ala süpetlik pipasını muhabkiyet kürgüzüp öztürüp, üzüş iqtisadı kızgılıkını yukur götürdü. Herkaisi yez bazarları toğaç çılan, Cündal çilini sürçilan özgeçi mesulatlarını külemleştirip, yetiştirip, küs pesildeki yeni meyvelerdeki kemtüklükler toluklanıp, bütün rayonda Әті язды пипа үзіш, язды шаптол, үрік, тауыз еш, күзді еңінчілан еш, қышты гәмі.

0: saklanan meyve çivilerin teşhisinden ibaret bütün fesillik kesip oralaştırılması şekillendirildi.
1: Növbette Poskam nahiyesi o çıkçılıkta östürüldüğün ammevi meyve çiviler, fesillik şaptul, örük, şalgut meyveler, əslihəlik sərxil meyve çiviler, gəmədə saklanan meyve çiviler, özgücə bağvənçilik maslaşıb əm türtkü buluduğun mükemmel kəsib sistemisini bərpa qıldı. Bütün nahiye bu yece kesiplerini yürüyüşleştirişini sicil mükemmelleştirip, bir tarafın sortunu yakışılaş, yeşil derikçilikini çoğunkur kanat yaydırıp, meyve çivilerinin süpet döven çekini müstehkemledi. Yani bir tarafın soğuk zincirlik eşya o burdi, işlep çıkırdığın cayda ambarda saklaş, elektrolik soda bivastik örüstüş yürüyüşlükini doluqlap, meyve çivilerini məxsus meydan bivastik örüstüş təsiz kılıp, Şincan'ın sırtıga tordu setiş yollarını ravallaştırıp, küşünü mücessemləb, nahiye rayonu özgüce meyve çive ammevi markasını bərpa qılıp, şehrin meyve çivelerini Cənubi Şincan'dan çıxırıp, bütün memleketke yüzlendirip, özgüce şehrin kəsiblər arqılıq nahiye rayonu yezi kentlerine omum yüzlük güllendirişke küç qoşdu.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar, gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahibimizin davamlaştırımız. Yakında Kuça şehrinin Beşbağ yezisi, Çinbağ kentindeki Şincan, Cincun, Kangyuan, Zemburukçılık Çeklik Şirketi, Cincun, Kangyuan, Zemburukçılık Çeklik Şirketi, Tuncu Türküm'deki Ekli İktidarlı Fangsan'ın Moğollarını yın piti bazarı seliştiğini kütüb aldı. Karxana Nerstori AI aqli iqtidarlıq başqarış kontrol qilish texnikasiga tayinib, temperaturani, namlikni daljayda kontrol qilishni ishga oshirib, fasl ishlab chiqarish cheklimasini buzib tashlab, mog'oning mahsulot miqdori va sifatini zo'r darajada o'stirib, fan texnika orqali mog'oni gullandiradigan yaqin atrof fikrini oshiradigan yezi kentlarini gullandirishning yangi yo'lini tepib chiqdi.
2: Beşbağ yezisidiki aqli iqtidarlıq mogu östürüş basısıgı kirgende Fangsan işçinin temperaturisi, nemliki turaqlıq bolgan muhiti sırtının tabii kelimatı bilen roşen seliş durmayı idi. Töt qatar ölçemleşken istiroğuluk östürüş cazısı rətlik tızılgan, zembru xaltıları tertiplik tızılgan bulup mogular boluq, yumran, toq özken. Fangsan işçide hava almaştırış, nemlik aşırış, temperaturunu kontrol kılış üskünülleri automatik aylınavatkan bolup mogonun nispetini organik ölçemge yetküzgen. Esil mogonun ilgiligen nispeti 90%'ten aşkan edi.
1: Anavi parnikta teyriktilik kılış endisinin pəsil kelimatının çeklimisi uçurişi körünerlik bolup, kışta soğuk, yazdı ısıq, temperatur apırıqı bir kadar çoğun. Bir yılda pekat 2-3 orum terilgaşka o solunu davalı kuşu çoğun bulupla kalmay, yana asallı kesellik aşarat ziyinin təsirge uçurab, mogonu süpütüge muqim kapalatlı kiliş qiyin idi. İşlep çıkırışının suz mezgilde təminleş üzülüp kiliş, işlep çıkırış toxtap kiliş kim teximu duç kiletti. Bugün künde əqli iqtidarlıq AI östürüş fangsanı işgi kiliş durulup, ənəvi teriksiliqtiki kəmtüklükler tüptün özgərtildi. Bütün yürüyüşlük, əqli iqtidarlıq, senzor və optimatik tənxiş tezgirləş sistemisiga tayinib, bazda bütün yıl üzüldürmək ölçəmləşdirib yetiştiriş işqa aşırılıb, bir yıldə 10 orumdan 12 orumqıca təkrar terğil buludğan bu oldu. Hər bir fansanın, hər orumunun paydisi 20 min yuandib eşib, işləb çıxırış iqtidari və önümü zor dərəcədə aşdı.
2: Şincan, Cincun, Kangyuan Zemburukçılık Çeklik Şirketinin mesulü Rin Shukun mundaq dedi. Bizning bu fangsan AI aqli iqtidarlaşqan fangsan bolup, yiraqtan kontrol qilinadi. Temperatura, nemlik, yoruqluq va karbon dioksidni aqli iqtidarlaştırıp tengşap kontrol qilinadi. Fangsanın uzunluğu 10 metr, kengligi 4 metr, egizligi 3 metr. Bir fangsanga stro

Yezi iyiliki yez ministerliğinin yezgilik ahvalını oralaştırışı körstülüşçe nüvette memleket bütçe yazlık açlıktan 90%'den köpreki yığvelinip köp kısımını yığveliş tamamlanan. Umumi cettin karganda bu yıl yazlık açlık külümü mokum birlik osulunu iştin ümit ba. Osul vaziyet inip bulup mol osul iliş mokumlaşkan. Külüm cette bultur küs pesliki uda yakın yomurunun təsirgi taqabıl turuş üçün nemliki taqabıl turup teriş ve keçikip terişki maslış teknikistin paal əməliləşdürüp terişki tegişliklerini toluq terişini işqa aşırıp yazlık açlık külümünü mokumlaşdırıp işlep çıkırışkı asas silingan. Birlik osul cette asaslık işlep çıkırış rayulleri tuprağının nemlikige mayısıgı qarap oğut suunu pilallap aciz mayıslarını özgertip derecesini öz türüşünü ilgiri sürgen. Çıngdaş, otaş, birini pürküş, üçtün mudapiyeliniş, kisellik aşarı zihninin aldığını eyliş tizgirleş qatarlıq, birlik osulunu kənkülemde aşırış teknik tedbirlerini zor küç bilen əməliyleştürgen. Onun üstüge, üstüş mezgildi temperatura, yorukluq, su maslaştırılıp, boltur keçkip terilgan mayıs əhvalı əsligi keltürülüp, buğdayının ərmu yerdeki başaq sani körünerlik eşip, birlik osulunu aşırış asas silingan. Bolup mu 70 milyon modun artık binem yer buğdayının birlik usulü bulturkudun zor derecede aşkan. Bu mezgilde Barkül nahiyesi, Huayuan yesi, Nanyuan zikentin ket ahalisi, Can Yusya'nın köktatlıqı da hayati küş urgup durgan menzeri şekillendi. Savmi, samsak, seykavuz katarlıq türlük meyveci köktatlarının üç ehvali kişinin kuşalı kulattı. Can Yusya bu yıl cemi bir moğa yakın yerdeki oylu arandaki meyveçevi köktatlarını perviş kılıp özünü öz kamdığandın sırt yani bazarga apırıp setip kırımını aşırdı. Barkül nayısı da oylu aralarda yerlik tohu bir kışma nurgun dihkan ailesinin kırımını aşırıştı ki yeni talışı kaylandı. Şirinzi yesi Sənşili Gwenzi kentinin kent ahalisi Mahu için oylısıga tayını pesilli köktat teridi. Yani on netçi yerlik toku bekip terikçilik bilen bakmıncılıkını birleştirişini işe aşırdı. Oylu arın iyilikinin terakiyat netice önümünü müstehkemlap amının terikçilik bakmıncılık tenerikini tüveldiş üçün yakın kıyılardın uyan Barkül'ün yesi işki türlük yardım pul siyasetini yol koydu. Dehkan ayılır özleri çücüsü tıvalgan en bekip katakten çıkargan dinkin her birgi 15 yuan ölçen bu içe bakmışlık yardım pulu tarkıtıp berildi. Her bir ayının en yukarı yardım pulu yukarı çeki yüzdanı boldi. Kendi dehkanlarının hoylu aralardan paydalanıp köktat teriş kırgıbetlendiriş için yardım pulu 0.10'dan 1 monu asası hesabat verilik kılıp terikçilik külümü ölçümüne yetken dinkin her 0.10'dan 1 mo yerge 100 yuan terikçilik yardım pulu tarkıtıp berildi. Yekke ayının yardım pulu yukarı çeki en yukarı bolganda 500 yuan boldi.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı size.